0: ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kâbe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kâbe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş.
2: Önemli bir şey mi?
1: Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
3: Ne güzel.
4: Allahu
3: ekber.
4: Hamdolsun Allah'a.
5: Şükürler olsun.
6: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
3: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
7: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
7: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
7: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
3: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
7: Sonra tutmak şartıyla tabii.
8: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
7: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
7: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım. Hadi.
9: Hadi.
10: Hadi gidelim. İkindi namazına yetişelim.

0: Oğlum, enesim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün üçüncü günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, iki gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii. Onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz. Dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. Üçüncü günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle?
5: Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
4: Öyle mi? Anlatsana bize de.
5: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
4: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
5: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
4: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
5: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
4: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti.

0: ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
1: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
2: Hayırdır abla?
1: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
2: Ne gördün?
1: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
2: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
0: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
3: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
2: Neden bahsediyorsun sen?
3: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
2: Ne demiş? Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
2: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
2: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
2: أبو هريرة وأبو سعيد'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
1: An İbni Umar radıyallahu anhuma, en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi

ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد بن ابو وقاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: غضبكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
2: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
2: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

bildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden

onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: نواس بن سمعان رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: جهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra, onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp, sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti."

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: شهر بن حوشب'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

Fethedildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi, yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
2: عبد الرحمن بن سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
2: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla

0: للأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: إغار المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Dua, kulluğun özü. Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre, bir gün umreye gitmek için Hazreti Peygamber'den izin istedi. Hazreti Peygamber de kendisine izin verdi ve şöyle dedi: "Kardeşim, duana bizi de ortak et. Bizi unutma." İnsanın varoluş nedeni, kulluğun özü olan duayla zaman ve mekan arasında iki taraflı bir ilişkiden söz edilebilir. Duayı kabule şayan kılan mübarek zaman ve mekanlarla duayla anlam kazanan ve insanın ruhunun bütünleştiği zaman ve mekanlar,

Kutlu Nebi duayla zaman ve mekanı adeta ilmek ilmek dokur, inancını zamana ve mekana adeta nakşederdi. Çünkü insan duayla zamana ve mekana ruh verir. Allah Resulü duaların kabul olduğu zaman dilimleriyle birlikte bazı özel mekanlarda yapılacak duaların da faziletli olduğunu bildirmiştir. Bu mekanlardan biri, şehirlerin anası, bütün müminleri bir araya toplayan ve hac ibadeti için seçilen mukaddes belde Mekke'dir. Kabe, Arafat ve Mekke, tarih boyunca birçok peygambere şahitlik etmiş mukaddes mekanlardır. Rivayete göre Arafat, Hazreti Adem ile Havva'nın buluştuğu ve birbirlerini tanıdığı yerdir. Hazreti Adem bu topraklarda Allah'a yalvarmış, kendisine namazları için kıble edineceği bir ev inşa etme arzusuyla Allah'tan izin istemiştir. Bununla beraber Hazreti İbrahim'e Allah burada bir ev yapmasını emretmiş ve Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin duvarlarını yükseltmiştir. Kabe'nin yapımını bitirdikten sonra onlar şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan sana teslim olacak bir ümmet getir. Bize ibadet yollarını göster. Tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arındıran bir peygamber gönder. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ayrıca Hazreti İbrahim, çorak bir yer olan Mekke topraklarına eşi Hacer ve oğlu İsmail'i bıraktığı zaman, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır diye dua etmiştir. Allah Resulü de Hazreti İbrahim'in bu duası nedeniyle Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinin bereketli olduğunu bildirmiştir. Böylece Mekke şehirlerin anası ve güvenli belde, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan Kabe ise Mekke'de insanlar için kurulan ilk ibadet evi oldu. Bundan dolayı Peygamberimiz bu şehirde duaya bir başka özen gösterdiği gibi, duaların kabul olunduğu anlardan birinin de Kabe'nin görüldüğü ilk an olduğunu bildirmiştir. Kabe'nin kutsallığından ötürü Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Allah'a şükretmek adına Kabe'ye girerek canı gönülden dua etmiştir. Bu olayı onunla birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd şöyle anlatmıştır. Resulullah'la birlikte Kabe'ye girdim. Bilal'e kapıyı kapamasını emretti, o da kapıyı kapattı. Kabe'nin içerisinde 6 direk vardı. Kabe'nin kapısına yakın 2 direk arasına gelip oturdu. Allah'a hamdü sena ettikten sonra Allah'tan bir şeyler istedi, bağışlanma talebinde bulundu. Sonra kalktı, Kabe'nin arka tarafına karşı dönerek yüzünü ve yanaklarını sürdü. Allah'a hamdü sena ettikten sonra yine dua edip bir şeyler istedi. Bağışlanmasını diledi. Sonra dönüp Kabe'nin her bir köşesini tekbir, tesbih, tehlil getirerek ve Allah'ı övüp ona dua ve istiğfar ederek selamladı. Sonra çıktı ve Kabe'ye dönerek 2 rekat namaz kıldı ve dönüp işte kıble, işte kıble buyurdu. Temellerini Hazreti İbrahim'in attığı Kabe'de kutsal bir makam vardır ki kendi ismiyle anılır. Makam-ı İbrahim denilen bu mekanı Yüce Allah tüm Müslümanlara hediye etmiş, hatta Kur'an-ı Kerim'de bu mekanı duagâh edinmemizi ve burada kendisine yalvarıp yakarmamızı istemiştir. Sevgili Peygamberimiz de Mekke'nin fethinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra, "Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin" ayetini okuyarak burada namaz kılmıştır. Mekke'de yer alan mübarek mekanlardan bir başkası ise duaların kabul olduğu Arafat'tır. Peygamberimiz Arefe günü Arafat'ta yapılan duaları duaların en hayırlısı olarak müjdelemiş ve bugün hakkında şöyle buyurmuştur.
Yüce Allah'ın Arefe günü insanları bağışladığından daha fazla bağışladığı bir gün yoktur. Allah şüphesiz Arefe günü kullarına rahmetiyle yaklaşır, sonra meleklere karşı onlarla iftihar ederek, "Bunlar ne diyorlar?" diye sorar. Böylelikle Hazreti Peygamber, Müslümanları özellikle bu mübarek mekanlarda Rableriyle buluşmaya davet etmektedir. Bazen de ibadet için buralara gidenden dua istemiştir Efendimiz. Bunlardan biri Hazreti Ömer'dir. Umre için izin isteyen Hazreti Ömer'e olumlu cevap veren Peygamberimiz ona, "Kardeşim, duana bizi de ortak et, bizi unutma," demiştir. Mekke'nin kutsal bir mekan olduğu ve burada yapılan duaların kabul olunacağı, müşriklerin de kabul ettiği bir gerçekti ki, Allah Resulü bir gün Ebu Cehil'in kendisine yaptığı işkenceye dayanamamış ve Rabbine, "Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum," diye beddua etmiş, Kureyşliler aleyhlerinde yapılan bu bedduadan endişelenmişlerdi. İbn-i Mesud bunun gerekçesini, "Çünkü müşrikler bu şehirde yapılan duaların kabul olunacağına inanırlardı," diyerek izah etmiştir. Müslümanlar için bir diğer özel mekansa Medine'dir. Hazreti İbrahim Mekke için dua ettiği gibi, sevgili Peygamberimiz de Medine'nin bereketli olması için dua etmiştir. Bu dualardan birine şahit olan Ebu Hureyre şöyle anlatır. İnsanlar turfanda meyveyi gördüklerinde Resulullah'a getirirlerdi. Bir keresinde o meyveyi eline alınca, "Allah'ım, meyvelerimizi bize bereketlendir. Medine'mizde bize bolluk ver, bize bereket ihsan eyle. Allah'ım, şüphesiz ki İbrahim senin kulun, Halil'in ve peygamberindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O Mekke için sana dua etti. Ben de Medine için sana dua ediyorum. Onun Mekke için senden talep ettiğinin benzerini ve bir misli fazlasını senden talep ediyorum," buyurdu. Bu sayede Medine'de Mekke gibi bütün Müslümanlar için duaların kabul edildiği ve ibadetlerin daha faziletli sayıldığı bir mekan olarak kabul edildi. Müslüman bireyin hayatına farklı bir anlam katan tüm bu zaman ve mekanların değeri, yüce yaratıcıyla insanlığın buluşmasına yaptıkları tanıklıkla ortaya çıkmıştır. Kulun Rabbi ile buluşması olan dua ise, bu zaman ve mekanlarda yapıldığında farklı bir mahiyete bürünür. Duanın zaman ve mekanla ilişkisi sayesinde mümin varlıkla bütünleşir, tüm evrenle anlamlı ve derin bir bağ kurar. Dua eşliğinde her ilmeği samimiyet, huzur ve inançla örülen zaman ve mekan, mümine daha anlamlı bir hayat sunarak onu daima güvenli ve diri tutar.

Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها، إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim, nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir, buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır, buyururdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar, anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا غوثا منك يا الله
5: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar.

0: Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutumda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
2: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku: Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار.
2: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
2: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı, en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi, Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir." buyurdu.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16-17. ayetlerini okudu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Erken davranmak. İslam'ın bir Müslümandan istediği önemli davranışlardan biri de zamanı iyi kullanmaktır. Müslüman sabahleyin güneş doğmadan fecir zamanında kalkıp ibadetini yapacak ve ardından günlük işlerine başlayacaktır. Borcunu geciktirmeyip vaktinde ödeyecektir. Verilen söze uyacak, vaatlerini vaktinde yerine getirecektir. Bu hususu Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ım, erken davranmayı ümmetim hakkında bereketli kıl" duasıyla açıkça ifade eder. Bu duayı nakleden Sahr el-Gamidi, Resulullah'ın orduları bile sabah erkenden yola çıkardığını kaydettikten sonra, kendisinin tüccar olduğunu, malları müşterilere sabahın ilk saatlerinde gönderdiğini, böylece zenginliğe kavuştuğunu kaydeder. İmam Tirmizi bu hadisin ticaret hayatıyla ilgisini ortaya koymak için Sünen adlı eserinde Büyü yani Alışverişler bölümü, ticarette erken davranmanın önemi başlığı altında müstakil bir konu yapmıştır. Helal haram bilincinde olmak. Allah tarafından yapılmasına müsaade edilen şeyler helal, yasak konan şeyler de haramdır. Bir şeyin yasaklığı kesin emirle değil, zanla sabitse o şey mekruhtur. Eşyada asıl olan helalliktir. Yani hakkında hüküm gelmemiş olan şeyler helaldir. Helal olan şeylerde kulun zararı, yasak olan şeylerde de kulun yararı bulunmamaktadır. Yarattığı varlığı yaratandan daha iyi tanıyacak bir varlığın bulunmasının imkansız oluşu nedeniyledir ki, yaratılan varlıklar Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırları aşmamalıdır. Helali ve haramı bilen Allah Teala'dır. Hadis-i şeriflerde yer alan bilgiler bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Helal, Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala'nın kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükût ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual zahmetine girmeyiniz. Her Müslümanın helal haram bilincine sahip olması gerekir. Yoksa yapmış olduğu ticarette yararlı ve zararlı olanları bilmeden hareket ederek hem kendisine hem de sorumluluk içerisinde bulunduğu topluma zararı söz konusu olacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, helal kazanç bilinciyle yoğrulan ve ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeden bunu yaşayışıyla sergileyen kimseyi cennetlikler arasında saymıştır. Ayrıca yediği, içtiği ve giydiğinde helali harama dikkat etmeyen kişinin halini de şu hadisi şerifle dile getirmiştir. Ey insanlar! Allah Teala temiz ve güzel olandan hoşlanır. Temiz ve güzel olmayan bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala, "Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin" diye peygamberlere yönelttiği emrini, "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin" diye müminlere de yöneltmiştir. Sonra saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu anlatıp tasvir edip der ki, "Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibarıyla haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir?" Hadis-i şerif, insanoğlunun haramla beslendiği takdirde cihat, sıla-i rahim, hac, rızık kazanmak gibi maksatlarla uzun ve zahmetli yolculuklara katlansa bile güzel davranışlarının değerli olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca dua edecek olan kimse, önce yiyip içtiğinin maddi manevi temizliğine dikkat etmelidir. Aksi takdirde duasının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. İslam'da her mal kıymet biçilmeye, satışa konu olmaya elverişli değildir. Söz gelimi, insan azalarının ticari bir meta haline dönüştürülmesine İslam razı olmaz. Bu, insanın hürmetinden ileri gelen bir hükümdür. Ayrıca içki, kumar, domuz satışı gibi bazı şeyler daha vardır ki, Müslüman bir insan için

onların yenilip içilmesi ve kullanımı haram kılındığından ticarete de konu olamazlar. Bunları da sadece tüccarlar değil, her Müslümanın bilmesi gerekir. Hatta Peygamber Efendimiz içkiyle ilgili olarak 10 haram türü veya haram işleyen kişi tipi sayar. Şarap yapmak üzere üzümün suyunu sıkan ve sıktıran, kendisine sıkılan, şarabı taşıyan, kendisine taşınan, şarabı bizzat veya vekaleten satan, kendisi için satın alınan, şarap ikram edilen, kendisine ikram olunan, şarabın bedelini yiyen. Bazı malın bizzat kendisi değil de o malın kazanma yolları haram olabilir. Mesela kumar, rüşvet, gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yollardan kazanılan mallar haramdır. Bu yollarla elde edilen malların satışı da haramdır. Örneğin gayrimeşru ilişkileri birer meslek edinerek kazanç sağlayan erkek veya kadınların kazancı haram olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Allah Resulü, ahlaksız bir kadının kazanç yolunu ve kahinlikle uğraşan kimselerin bu yolla kazancını da gelir elde etmesini de yasaklamıştır. Allah Teala kumar hastalığının fertler arasına ne tür bir nefret ve hırs duygusu yerleştirdiğini şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak için dikilen taşlar, fal ve şans okları şüphesiz şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. Görüldüğü gibi kumar, gayrimeşru, emeksiz bir kazanç yolu oluşuyla fert ve toplum için zararlı olan hırs, kin, gözü dönmüşlük duygularıyla insanı harekete geçirir. Fertlerin hem kendilerini hem de sorumlu oldukları toplum fertlerini yiyip bitirmelerine sebep olur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Bir kısım insanlar vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir biçimde servet edinmeye çalışırlar. Halbuki bu, kıyamet günü onlar için ateşten başka bir şey olmayacaktır. Günümüzde çokça şikayette bulunduğumuz gasp, hırsızlık, tekel oluşturmak ve kara borsacılık gibi haksız kazanç yolları, İslam dini tarafından yasaklanmış kazanç yollarıdır. Başkasının mülkiyetinde olan bir şeyi haksız yere ve bilerek kendi mülkiyetine geçirmek gasp etmektir. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almaksa hırsızlıktır. Hırsızlığın gasptan farkı gizli yapılmasıdır. Bu sebeple ayrı bir hükme tabidir. İslam dini kamu düzenini sağlamak ve bu suçların toplumda açacağı yaraları sarmak için başkasının malını gasp etmeyi, çalmayı ve bu şekilde bir kazanç yolunu seçmeyi yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haram yollarla yemeyiniz. O malların sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı olması müstesna. Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların bir kısım mallarını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere aktarmayın. Hadis-i şeriflerde de konu hakkında, kendi rızası olmadıkça bir Müslümanın malı başkasına helal olmaz ve kim gasp yoluyla başkasının arazisine bir karış haksız tecavüz ederse, o arazi boynuna dolandırılarak 7 kat yerin dibine kadar batırılır buyurulmaktadır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülatif ticareti yasaklamıştır. Tekelci genellikle malına yüksek fiyat biçer. Tekelcilikte arzın bir elde toplanması esas olduğu için tekel fikriyle sömürü sorunu sıkı sıkıya ilişkilidir. Gerçekte serbest piyasa düzeninin birçok teorik kuralı serbest rekabet varsayımına dayanmaktadır. Ama ne yazık ki bu dev tröstlerin, tekellerin ve kartellerin etki ve gücünü bir kat daha artırmakta, yoksul tüketiciler, çalışanlar ve hatta toplumun tüm fertleri tekelin egemen

0: olduğu böyle bir ekonomik düzenden çok büyük yara almaktadır. Tekel piyasası, tek bir firmanın veya birbiriyle anlaşmış firmaların, kartellerin, tröstlerin hakim olduğu bir piyasadır. Tekelci iki güçten birine, yani arza sahiptir. Firmalar kendi aralarında anlaşarak fiyatları ve üretim miktarlarını belirler. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda yüce dinimiz İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmamasını emreden ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinde şahıs ve zümre tekelleşmesini yasaklamıştır. Resul-i Ekrem Efendimizin piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Piyasayı düzenleyen, üretici ve tüketiciye uyulması gerekli esasları öğreten sevgili Peygamberimiz, sağlıklı rekabetin işlediği piyasa ortamını canlandırabilmek için ithalatçı ve üreticiyi piyasa hakkında bilgi edinmeden ürettiği malını yolda satması durumunda zarara uğrayacağını bildirdiği gibi, aynı zamanda bu uyarıyı piyasada tekel oluşturmak ya da piyasa fiyatı hakkında henüz bilgi edinmemiş üreticinin veya ithalatçının elinden malını ucuz bir fiyatla alarak tüketicinin aleyhine fazla bir fiyatla piyasaya arz etmeyi düşünen büyük tüccarı da uyarır. Konuyla ilgili hadislerin tekelciliğe ve toplumsal zarara yol açıp bireysel kâra imkan tanımasını Allah Resulü doğru bulmamış ve şu sözlerle yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şehirlinin köylü adına, üretici adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kişinin başlattığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girişmesini, başkası tarafından istenen bir kıza talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak, yani o kadının kocasıyla evlenebilmek için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber köylü adına şehirli satış yapmasın dedi ve ilave etti. Bırakın insanları, Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın buyurdu. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz, İthalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şey satın alırsa bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarı veya üreticiyi yolda karşılayıp çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle aldatanlara imkan tanımayıp tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Peygamber Efendimiz de uzak yerden mal getiren calip rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse Allah Teala onu cüzzam hastalığıyla iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Kara borsacılığın gerçekleşmesi için depolanan malın satın alınmış bir gıda maddesi olması, piyasada darlık bulunması ve piyasa şartlarına göre belli bir bekleme süresinin geçmesi gerekir. Çok sayıda İslam hukukçusuna göre genel olarak depolanması topluma zarar veren her çeşit malda kara borsacılık cereyan eder.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
4: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftira

0: iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde İfk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaz.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.

Habeş kralı Necaşi'si Ashamen'in yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip bütün yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da "Bizi bu gece kim bekleyecek?" diye sordu. Ben de "Ben beklerim" diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve "Şunu al, sakın dikkatsiz davranma," dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve "Namaz kıldınız mı?" diye sordum. "Hayır," dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e "Su kabında su var mı?" diye seslendi. "Evet, sana kurban olayım ya Resulullah," dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık," deyince, "Hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık," buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, elhas alel mekasib bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki, biz bir meclisteydik derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete şitâi ve sayf فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şu.

Dur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı, Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur: O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi? Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbn Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol" buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.
3: Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
0: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dinleyin. Ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
2: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
3: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun.
4: Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz. Dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
5: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
4: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
5: Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır. Ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Bu günler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
6: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
7: Neden bahsediyorsun sen?
6: Ablan Atike, 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
0: 43. Bölüm.
8: Mekke girişinde bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, kendi gömleğinin önünü ve arkasını yırtmıştı. Bu manzara felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Halk korku içinde toplandı.
9: Ne oluyor?
10: Kim bu feryat eder?
9: Ticaret kervanına mı bir şey oluyor?
10: Size neler oluyor?
11: Kureyşliler yetişin! Ticaret kervanınıza saldıracaklar!
9: Korktuğumuz şey başımıza mı geldi?
10: Bu nasıl olur?
9: Kim yapmış?
11: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
9: Derhal toparlanalım.
10: Bu kervanı kaybedemeyiz.
9: Hepimize ait mallar var onun içinde.
10: Muhammed'in eline geçerse bir daha onun önünü alamayız.
9: Bunu sen nereden öğrendin ey Zamzam? Emin misin?
12: Evet, size haber vermem ve yardım istemem için beni Ebu Süfyan gönderdi. Başımıza neler geldi bir bilseniz.
13: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
14: İster inan ister inanma. İki adamını sizi takip etmesi için bu tarafa gönderdi. Cüheyne kabilesinin reisi de onlara destek veriyor. Buradan haber gittiği anda tepenize binerler. Kendisinin de adamlarıyla bu civarda olduğunu sanıyorum.
13: Lanet olsun. Ben şu kadar adamla bu kervanı nasıl koruyabilirim? Zamzam, buraya gel.
12: Buyurun.
13: Derhal Kureyş'e git, bir orduyla bize destek olmaları gerektiğini söyle. Gece gündüz dinlenmeden yol al. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi olur.
12: Emredersiniz.
13: Develeri yükleyin. Hemen harekete geçiyoruz. Yönümüzü değiştiriyoruz. Sahili izleyen yolu takip edeceğiz. Acele edin.
8: Mekkeliler büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını anlamış, orduyu toplamaya başlamışlardı.
15: Her kabileden adam toplayalım. Gelemeyenler yerine birisini göndersin.
6: Senin gibi mi?
15: Asker olarak benden daha çok işe yarayacak birini gönderiyorum. Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
6: Ölümden korkmuyorsun yani.
15: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
6: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
16: Benim Ümeyye için bir hediyem var. Şu buhurdanlıktaki kokuyu ona süreceğiz. Çünkü o artık kadınlardan sayılır.
17: Senin de getirdiğin şeyin de Allah cezasını versin. Ben sağlık sorunlarım sebebiyle savaşa katılmayı istememiştim. Yerime adam gönderecektim. Kendime korkak dedirtmem. Ben de geliyorum.
10: Bu savaşa katılacak olanlardan isteyene deve, isteyene yiyecek, isteyene giyecek. Lat ve Uzay'a and olsun ki eğer Muhammed bu kervanı ele geçirirse belimizi doğrultamayız. O güçle üzerimize yürü.
18: Başımıza bundan büyük bir şey gelmemişti.
10: Kureyş tüm gücüyle bu belayı def etmeli ki bir daha cesaret edemesinler.
19: Yürüyün hadi! Hadi!
8: Kureyş müşrikleri hazırlıkları 2-3 gün içinde bitirdiler. Zenginler mallarını harcamaktan çekinmediler. Fakir olanların silahlarını ve binitlerini temin ettiler. Sonunda 1000 kişilik güçlü bir ordu oluştu. Bu esnada Peygamberimiz Suriye Mekke sahil şeridinde bulunan Bedir'e yöneldi. Bedir'de Ebu Süfyan'ın önünü kesmeyi planlıyordu. Burası iyi bir mola yeriydi. Ancak Kureyş'in kervanları korumak üzere bir orduyla yola çıktığı haberi geldi. Bu hep düşündükleri bir ihtimaldi ama artık gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberimiz arkadaşlarının ilerlemek ya da geri dönmek konusunda fikirlerini almak zorunda hissetti kendini. Muhacirlerden söz alan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sonuna kadar peygamberin yanında olduklarını söyledi. Ashab-ı kiramdan Miktat ayağa kalkıp şöyle dedi.
20: Ey Allah'ın Resulü, Allah senden neyi yapmanı istiyorsa onu yap. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
8: Bu sözler peygamberimizi rahatlatsa da emin olamıyordu. Ensar kendisine Akabe'de biat ederken onlarla birlikte olduğu sürece güvenliğinden sorumlu olacaklarını, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarını söylemişlerdi. Ama verdikleri söz şu anda bulundukları durum içinde geçerli miydi? Resulullah herkese hitaben fakat Ensar'ı kastederek, "Ey insanlar, düşüncelerinizi söyleyin," dedi. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp şöyle dedi.
10: "Ey Allah'ın Resulü, öyle görünüyor ki bizi kastediyorsun. Sana inandık, bize söylediklerine iman ettik, bize getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. İşitip itaat ederek söz verdik. Bu sebeple ne istersen onu yap. Seninle beraberiz. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki sen bize şu denize dalın desen düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız. Umulur ki Allah senin gözlerine sükunet getirecek olan cesaretimizi gösterme fırsatı verir. Allah'ın rahmetiyle bize rehberlik et. Ne dersen emrine amadeyiz."
8: Peygamberimiz bu sözleri duyunca çok sevindi. Artık arkadaşlarının hepsinin yanında olduğundan emindi. "İleri," dedi. "Sevinin. Çünkü Yüce Allah bana bu iki şeyden birini vaat etti. Şimdiden düşmanın yüzü koyun yere serildiğini görür gibiyim." Müslümanların yaşanacak büyük bir savaşa hazırlıklı olmakla beraber, hala kervana baskın yaparak, ganimetlerle güçlenmiş bir şekilde Medine'ye varacaklarına dair ümitleri vardı. Peygamberimiz yaşlı bir adamdan edindiği bilgilerden, Kureyş ordusunun yakınlarda olduğu sonucunu çıkardı. Ve kuzenleri Ali, Zübeyir ve Sa'd'ı bazı sahabilerle birlikte Bedir kuyusunun civarına gönderdi. Onlar buradan bir kervanın geçip geçmediğine dair bilgi toplayacaklardı. Kuyuda Kureyş için develerine su yükleyen iki adamla karşılaştılar ve bunları yakalayarak peygamberimize getirdiler. Bunların Ebu Süfyan'ın casusu olduğunu düşünüyorlardı.
18: "Söyleyin, sizi kim gönderdi?"
2: Biz ordunun sucularıyız. Su alıp gidecektik. Başka bir amacımız yoktu.
21: Yalan söylüyorsunuz.
2: Yemin ederim, yalan söylemiyorum.
22: Ya doğruyu söylersiniz ya da biz size doğruyu söyletiriz.
21: Ben şimdi size doğruyu söyletirim.
2: Hey, dur. Tamam. Ebu Süfyan'ın adamlarıyız. Yeter ki canımızı yakmayın.
8: Bu esnada olan biteni duyan peygamberimiz adamların yanına geldi. Ve onları doğru söyleyince dövdünüz, yalan söyleyince ise bıraktınız. Adamlar gerçekten Kureyş ordusundan geliyorlar dedi ve onları bizzat sorguya çekti. Kureyş'in nerede olduğu hakkında sorular sordu.
2: Ordu vadinin öbür yakasında, şu tepenin ardında.
8: Peygamberimiz kaç kişi olduklarını sordu.
2: Pek çok insan var.
8: Peygamberimiz bir günde kaç hayvan kesiyorsunuz diye sordu.
2: Bazı gün 10, bazı gün 9 hayvan kesiyoruz.
8: Peygamberimiz öyleyse 900 ya da 1000 kişiler dedi ve orduda kimlerin olduğunu sordu.
2: Utbe, Şeybe, Nadr, Nefel, Ebu Cehil, Ümeyye, Süheyl, bunlar benim gördüklerimden bazıları.
8: Peygamberimiz bu cevap üzerine ashabına, Mekke ciğerparelerini sizin önünüze atmış dedi. Medinelilerin kervanına baskın yapacağını öğrenen Ebu Süfyan yolunu değiştirmiş ve artık güvende olduğuna emin olduğunda Kureyş'e haber göndermişti. Bu sırada ordu Bedir kuyularına yaklaşmıştı.
23: Uzaktan bir atlı yaklaşıyor.
21: Size Ebu Süfyan'dan haber getirir. O şöyle diyor. Medine'den yola çıkan Muhammed'in kervana baskın yapacağını öğrendiğimde size yardım çağrısında bulundum. Etraftaki incelemelerim neticesinde yerlerini tespit ederek yolumu değiştirdim. Bir müddet sonra tamamen güvende olduğumuza kanaat getirdim. Siz develerinizi ve mallarınızı korumak için yola çıktınız ve Tanrı onları korudu. Bu sebeple savaşmanıza gerek kalmadı. Geri dönün.
24: O zaman dönelim. Hadi. Savaşmaya gerek kalmadı.
25: Olur mu öyle şey? Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
26: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil. Sonra devesine bir bıçak sapladı. Bu darbeden çıkan kan tüm orduyu sardı. Onun isabet etmediği kimse kalmadı.
25: İşte Muttalip oğullarından bir peygamber daha. Kızınıza yetişilmiyor. Vallahi Bedir'e varıncaya kadar durmayacağız. Orada 3 gün kalıp develer kesip ziyafetler çekeceğiz. İçkiler sebil olacak. Kadınlar bizi şarkılarıyla eğlendirecek. Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedir'e ileri!
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. Ve a'udu billahi min şerri esedin ve esved, ve min el hayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ve min validin ve

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim."

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

0: şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyir, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

Ebu Nadir, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet deyince Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. O vadi de içindekiler de senin olsun. Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. Resulullah yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Bekre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, Mina'da bayram günü verdiği hutbede, kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız, tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe

ve engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vâbisa bin Mâbed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir. İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vâbisa diyor ki, evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kendine danış ey Vâbisa buyurdu ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşeb anlatıyor. Ümmü Seleme'ye ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur.

Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Sahabeler. Asr-ı Saadet'in gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekmelul mu'minine imana ahsanuhum huluka.
0: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu duada bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
2: 40 hadiste güzel ahlak.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet. Yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin dedim. Bunun üzerine, vallahi sesimi kısmam dedi. Bedevi sonra, bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona, insan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 615 nolu hadis. Ve'an Seleme tabnil Ekva'i, Seleme bin el-Ekva'dan gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne raculen, bir adam, ekele inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yemek yedi, ama nasıl yedi? Bişimalihi, sol eliyle yedi. Fekala, bunu gören Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi

ve sellem buyurdu ki kul bi yeminike, sağ elinle ye. Kale, adam dedi ki la astati'u, sağ elimle yiyemiyorum. Kale, bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lestata'ta, yiyemez ol. Zaten yiyemiyormuş adam. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona aslında beddua etmiş olmuyor. Çünkü adam zaten sağ eliyle yapamadığını söyledi. Sağ elimle yiyemiyorum, sağımla olmuyor dedi. Allah'ın Resulü de iyi olmasın o zaman demiş. Ama hepimiz biliyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yalan konuştuğu için, kendi sağ eline iftira ettiği için Resulullah bunu onun aleyhine çevirdi. Madem yapamadığını söylüyorsun, iyi, yapamaz ol. Lestata'ta. Peki sorun ne? Bir kimse sol eliyle yerken kendisine güzellikle gelen bu telkini niçin hoş karşılamaz? Aa evet haklısın ya Resulallah, unutmuşum, sağımla yiyeyim diyebilirdi. Veya alışkanlık gereği hep solla yemişim, farkında değilim, şimdi hemen sağ elime geçiyorum diyebilirdi. Yahut bu kimse gerçekten sağ eli problemli olsa ve içtenlikle ya Resulallah sağ elimle yiyemiyorum, hakikaten elimde sıkıntı var, felç geçirdim, tutamıyorum vesaire, böyle olsa Allah'ın Resulü ona tepki göstermezdi. Dolayısıyla oradaki herkes biliyorlardı ki adamın sağ eli aslında sağlıklı, sıkıntı yok. Ama Resulullah'ın tavsiyesine yanaşmadı. Neden? İşte şimdi ravi söylüyor. مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ. Resulullah'ın tavsiyesine uymasına mani olan gerçek bir neden yoktu aslında. Sadece kibrinden ötürü yanaşmadı. Aslında sağ eliyle yemeğe geçebilirdi. Resulullah'ın tavsiyesini hoş karşılayabilirdi. Fakat gururuna dokundu beyefendinin. Bir başkasının kendisine hakkı hatırlatması, tabirimi caiz görün, zoruna gitti. Böyleleri doğrusunu yapacaklarsa bile kendiliklerinden yaparlar. O da yapacaklarsa. Böyle kimseler çoğu zaman hakkı da yapmazlar, doğrusuna da yanaşmazlar da bir başkasının telkiniyle asla, bir başkasının hatırlatmasıyla asla. Bu onların gururlarını incitir. Egosunu terbiye etmemiş. Böyle müstekbir kimseler kişilik sorunu yaşarlar, kusurlu davranır, davranış bozukluğu sergilerler. Alelacele yalan söyleyip güya sözüm ona onurunu kurtarmaya çalıştı. Sağ elimle beceremiyorum dedi. Halbuki istese yapabilirdi. مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ. Hakkı kabule karşı kibri mani oldu. İşte önceki rivayetimizde tanımını gördüğümüz kibrin günlük herhangi bir olayda karşımıza çıktığı basit bir örneği. Basit dediğime bakmayın, yaşandığı bağlam itibariyle kastediyorum. Yoksa kibir hangi bağlamda yaşanırsa yaşansın son derece tehlikelidir. Hayatın en sıradan bağlamlarında dahi beliriyorsa bir kibir örneği, dikkatlice onu teşhis edip tespit edip hayatımızdan itina ile sıyırıp çıkarıp atmamız lazım. Hastalık gibi. Çünkü olduğu yerde kalmaz. Hayatımızdaki başka süreçlere de sirayet eder ve Allah korusun yolun sonunda bizi Cenab-ı Hakk'a karşı iblis gibi bir müstekbire dönüştürebilir. Bakın bu adam ne kadar basit bir konuda kibrini yönetemediği için Allah'ın Resulü ile zıtlaştı. Olay halbuki çok basitti. Aa affedersin deyip kaşığını öteki eline alsa veya artık neyle yiyorsa, belki doğrudan eliyle de yiyor olabilir. Zira o gün için yaygındı, hiç sorun teşkil etmez, doğrudan sağ eline geçebilirdi. Öyle yapsaydı bu meselenin belki hiç konusu bile olmayacak, bizler hiç duymayacaktık bile. Ama kibir en sıradan olayları bile yüksek bir katsayıyla büyütüp devasa bir kötülüğe dönüştürme potansiyeli olan bir şeydir. Resulullah'ın o zarif
telkinini sana yesen diye hatırlattığı hususu yapamıyorum diye karşılayınca adam la astati'u deyince Allah'ın Resulü de lastata'te demiş. O yapamıyorum deyince o da yapamaz ol diye karşılık vermiş. Ravi devamla dedi ki kâle fema rafa'aha ila fihi. Artık ondan sonra adam elini ağzına götüremez oldu. Belli ki Resulullah'ın bedduası karşılık bulmuş ve kişinin elinin feri kaybolmuş. Demin rahatça kullandığı elini bu kez ağzına götüremez hale gelmiş. Kâle dedi ki fema rafa'aha ila fihi. Artık elini ağzına götüremez oldu. Kibrin bu denli hızlı karşılık bulduğuna da tanık olduk. Cezasının bu denli çabuk yaşandığına da tanık olduk. Nasıl olmasındı ki? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, onun katında vaktiyle çok değer kazanmış bulunan cinlerden biri olarak, adına İblis denen, artık melekler arasında bulunan, o düzeyde irtifa kaydetmiş bir kimse, kibir ile son derece hızlı bir biçimde en yükseklerden dibe vurdu. Unutmayalım, müstekbir adam iflah olmaz. Kendisini kendisinden menkul şeyler ile üstün gören bir kimse eninde sonunda dibe vuracak demektir. Bizlerin her neyimiz varsa hepsi Allah'tandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizde nimet namına her ne varsa diyor Cenab-ı Hak, فَمِنَ اللّٰهِ. Hepsi Allah'tandır. Dolayısıyla Allah'ın aramızda taksim edip paylaştırdığı ve sonrasında hepsini geri alacağı şeyler ile nasıl birbirimize üstünlük taslayabiliriz? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında maişetlerini onların arasında biz taksim ettik. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Ve birbirlerine görece farklı farklı üstünlükler verdik. Kimi şu başlıkta daha fazlasına sahip, öteki başka bir başlıkta daha fazlasına sahip, beriki bir başka başlıkta daha fazlasına sahip olabilir. وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. Derece derece fazlalıklarımız var birbirimize karşı. Niçin? لِيَتَّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ. Birbirlerine iş yaptırabilsinler, iş bölümü sağlansın, hayat iç içe bir dinamizme kavuşsun, herkes bir başkasının ihtiyaç duyduğu şeyi hazırlayarak, yaparak toplumun genel ihtiyaçlarını tamamlamış bulunsun. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyle. Birine fiziksel güç verirken, ötekine zeka verirken, bir başkasına maharet verirken sonuçta birbirimize hizmet etmemizi sağlamış. Toplumun iş ve güçlerinin, yani ürün ve hizmetlerin ortaklaşa yerine getirilmesini sağlamış. İlahi hikmet bu. Buradan kimseye üstünlük çıkmaz. Yok birbirimizden farkımız. Hepimiz girdiğimiz, hem de çırılçıplak girdiğimiz bir hayattan yine öylece çıkıyoruz. Tek başımıza, malı, mülkü, serveti, kariyeri, itibarı, makamı, her şeyi geride bırakıyoruz. Hakkı kabul etmeye karşı hiçbir şeyimizi kibir dolayısıyla bir bariyere dönüştürmeyelim. Yeri gelir bize bir çocuk dahi gerçeği hatırlatabilir. Söylediğinin gerçek olduğunu gördüğümüzde doğru söylüyorsun, ben yanılmışım, senin dediğin gibi yapacağım diyebilmeliyiz. Velev ki biz onun öğretmeni olalım, velev ki biz onun müdürü olalım, velev ki biz şehrin valisi, ülkenin veziri olalım, hiç fark etmez. Hakkın kendisi üstündür. Onu söyleyen kişinin hangi düzeyde olduğunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz müminler asla hakkı duyduğumuz bir kimseyi küçümseyip sen de kim oluyorsun, bana bunu hatırlatacak, önce haddini bil diyemeyiz. Hatırlattığı şey doğruysa teşekkür etmeliyiz. O zaman istikbarımızın, yani büyüklenmemizin, yani kibrimizin hakkından geliriz. O zaman tevazuyu kuşanabiliriz. O zaman hakkın beğenisine mazhar olabiliriz. Yoksa küçükleri çocuk oldukları, henüz büyümedikleri için tahkir edersek,
konuşmalarına fırsat vermez isek, hakkı

0: söyleyecek olsalar, daha dur hele sen de kim oluyorsun diye susturursak, iş yerinde çalışanlarımızı, hele hele alt düzeyde çalışanlarımızı benzer bir biçimde değersiz bulur konuşturmaz isek, sırf biz amiriyiz diye bir başkasının bize emri bil maruf ve nehyan-ı münker yaptığında zorumuza gidecek olursa ve bunu söylediğin şey doğru ama bunu bana hatırlatacak kişi sen değilsin kabilinden davranış bozuklukları ile karşılarsak, bunların hepsi envai çeşit kibir örnekleridir. Hakkın beğenisini yani Allah'ın beğenisini riske atmak istiyorsak böyle yapmaya devam edelim. Ama yok, Allah'ın beğenisini riske atmak istemiyorsak, trafikte dahi olsa, hiç tanımadığımız birinden dahi olsa, buraya yanlış park etmişsin kardeşim, arabayı buradan kaldır dediğinde, eğer söylediği şey doğruysa, haklısın, özür dilerim, hemen diyebildiğimizde, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık, ona uygun bir tevazuyu sahiplenmiş oluruz. Hak hangi konuda olursa olsun, doğru hangi konuda olursa olsun her zaman önemlidir ve her zaman hatırlatıldığında kibirli olmayanlar açısından son derece kıymetlidir. Nezaketle karşılarlar, teşekkür eder ve yerine getirirler. Ama iş kibre dönerse, müstekbir bir tavır olarak kişi bunu şahsiyetinin bir parçası sayarsa, inanın bırakın aşağıdan birinin ona hakkı hatırlatmasını, en üstten birinin hakkı hatırlatmasına karşı bile aynı bağnazlığı sergileyebilir. Kibir sahibi olmak için illa bir şeylere sahip olmak, mal, mülk, servet, kariyer, makam üzerinden bunları yaşamak da gerekmez. Bazen hiçbir şey olmadığı halde müstekbir davranan nicelerine karşılaşırsınız. Kibir hastalığı sadece zenginlerin yahut kariyer sahiplerinin yahut elitlerin arasında görülen bir şey değildir. Bu hastalık bakmışsın en sıradan normal insanlarda da kendisini ele verebilir. O da kimlere diş geçirebiliyorsa kibriyle onlara taarruzda bulunur. Onları aşağılar, onları ezmeye çalışır. Kibir şeytandandır. Ben ateştenim, o topraktan diyerek Adem'i aleyhissalatü vesselam aşağıladığı günden beridir insanlara telkin ettiği ve insanları da kendisine benzetmeye çalıştığı şeydir. Bakın bu öyle bir hastalık ki sıradan bir insanı an gelir en kıymetli insana karşı dahi kibirli davranmaya ve nihayetinde bedbaht olmaya yol açabilir. İşte Resulullah'ın karşısında bu adamın düştüğü durum gibi. Sonrasında ne kadar eyvah etmiş olmalı, ben ne yaptım diye. Hepsi bir yemek işiydi. Rahatlıkla sağ elimle de yiyebilirdim. Ama değil mi ki toplum içerisinde küçük düştüğümü zannedip yapamıyorum diye pozisyonumu korumaya çalıştım. Her şey berbat oldu. Cenab-ı Hak yalancılığımı Resulullah'ın dili üzerinden ifşa etti, ortaya çıkardı. فَمَا رَفَعَهَا اِلَى ف۪يهِ Adam artık elini ağzına kadar götüremez oldu. Artık bilmiyoruz sonrasında iyileşti mi yoksa hep öyle mi kaldı, buna dair bir bilgi yer almıyor efendim. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla Buhari'de yer almayan ancak İmam Müslim'in sahihinde geçen üçüncü dereceden sahih bir rivayetti efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sana bir şey emanet eden kişiye emanetini

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı. Ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek" buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur."

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula, bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tahqiranna minel ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak, sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm, alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinde

Ben şikayet ediyordum. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var." dedi. Resulullah "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da "İhtiyacım kıyamet günü bana şefaat etmendir." cevabını verdi. Bunun üzerine kutlu nebi "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince o "Rabbim" cevabını verdi. Allah Resulü "İlla bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol." buyurdu.

İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz

lütfundan bir zerre, o zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Yalan yere edilen yemin, malın sürümünü artırır ama bereketi yok eder. Başka bir hadis-i şerifinde ise, yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse, Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş bir halde bulur. Diğer bir hadis-i şerifinde ise, bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadaka ile temizleyin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur. Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde, "Bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur." demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir. Suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

0: kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, onun varlığını ve birliğini doğrulamak, ona boyun eğmek ve onun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. Ona sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin

sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a merrât A'udu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri

ma ecedü ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden

0: 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعْطَى كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضٍ وَسَنَّ سُنَنًا وَحَدَّ حُدُودًا اَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَشَرَّعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ.
2: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin, Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine

yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu, kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.''

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla bugün saat 12.30'da.

Dua Adabı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez. Günlerden cuma ve Ramazan'ın da 17. günüydü. Müşrik ordusuyla Müslümanlar Bedir'de karşılıklı olarak yerlerini almışlardı. Orduların sayısındaki dengesizlik hemen fark ediliyordu. Müşrikler 1000, Müslümanlarsa 319 kişiydi. Allah Resulü her iki orduya da baktı ve ardından çadırının içerisinde kıbleye yönelerek ellerini açtı ve Allah'a şöyle yalvardı: Allah'ım, ben senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan ve onlar da helak olurlarsa, bugünden sonra sana ibadet edilemeyecek. O sırada içeri giren sadık dostu Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'e sarılarak, "Yeter ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. Allah sana vaat ettiğini mutlaka yerine getirecektir," dedi. Bu esnada Allah'ın müminlere yardım edeceğini müjdeleyen Enfal suresi 9. ayet-i kerime nazil oldu. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Son derece rahatlatıcı olan bu müjdenin ardından Allah Resulü üzerinde zırhıyla Kamer suresindeki "Yakında o ordu bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklar" ayetini okuyarak çadırdan dışarı çıktı. Allah Resulü'nün kendilerinden kat kat fazla olan müşrik ordusu karşısında kendinden geçercesine Rabbine yönelmesi, aslında Allah'la kurduğu samimi bağı ve ona olan güveni gösteriyordu. Resul-i Ekrem karşı karşıya kaldığı bu zor durumda kendilerine yardım edebilecek yegane gücün Allah olduğunu ve onun içtenlikle yapılan duaları geri çevirmeyeceğini biliyordu. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah kullarına yakın olduğunu, dua edenlerin dualarına karşılık vereceğini bildiriyordu. Savaş sonunda Allah Resulü'nün kabul edileceğine dair kuşkusuz bir iman ve teslimiyetle yaptığı duaya karşılık verilmiş ve onunla birlikte tüm Müslümanlar muzaffer olmanın sevincini yaşamıştı.

0: Çağırmak, yardım talep etmek, yalvarmak, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz, sığınmak, nida gibi manalara gelen dua, terim olarak kulun samimi ve içten bir şekilde Allah'a sığınmasını ve yakarışını, Allah'ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içerisinde onun lütfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. Dua, Allah'ın büyüklüğünü dile getirme, ona yalvarma, hamd etme, şükretme, onu övme ve aynı zamanda Allah'a karşı sevgi ve saygı sunma ifadesidir. Hatta özel zaman ve mekanlarda gerçekleştirilen kimi dualar bir yana bırakılacak olursa, dua genel ve geniş anlamda hiçbir törene bağlı bulunmayan, şekil ve şartlardan bütünüyle sıyrılmış, zaman ve mekan bakımından süreklilik gösteren, kulun yaratıcısıyla sürekli bir biçimde iletişimde bulunduğu bir ibadet olarak tanımlanabilir. Hazreti Peygamber'in Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur ifadesi, bu ibadetin önemini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Nitekim o duayla ilgili olarak, "Dua ibadetin özüdür" dedikten sonra şu ayeti okumuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim." Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah, Mü'min suresindeki bu ayetiyle kullarını kendisine çağırır. Furkan suresindeki "De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin" ayetiyle de yaratılış gayelerini kullarına hatırlatır, böylece kendisine kulluk için yarattığı insandan kulluğunu göstermesini ister. Kulluğun özü ise duadır. Kulun duayla Allah'a yönelmesi, aslında onu hakkıyla tanımaya çalıştığı ve tazim ettiği anlamına gelir. Yüce Yaratıcı'nın isteği de zaten budur. Kulun Allah karşısında haddini ve konumunu bilmesi, onun büyüklüğü karşısında sevgi ve saygıyla boyun eğmesi. Belki de bu aczi somut olarak dillendirdiği için dua, kulluğun ve ibadetin özü sayılmıştır. Bu yönüyle dua, Allah'la kul arasında bir diyalog geliştirmek, bir iletişim kurmaktır. Bu iletişim esnasında kul, kendini yaratan Rabbine samimi şekilde halini arz eder. Acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir. Bunun karşısında o yüce makamdan yardım, bağış, af, merhamet, güç ve destek ister. Böylece ona olan bağlılığını, teslimiyetini ve samimiyetini gösterir. Allah, duaya ihtiyacı olmadığını düşünen, kendini dua etmekten müstani zengin gören ve Rabbi ile iletişimini sağlayan duayı terk eden insandan hoşnut değildir. Çünkü bu, yaratan karşısında kibirlenmenin bir ifadesidir. İnsan ve Allah arasındaki bu iletişim herhangi bir zaman ve mekanla sınırlanamaz. İnsan her an ve her durumda dua edebilir. Âl-i İmran suresindeki, "Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru" ayeti bu gerçeği ifade eder. İnsan hayatı boyunca üstesinden gelemeyeceği birçok şeyle karşılaşır. Öfke, keder, sıkıntı, korku, acizlik, yalnızlık ve ümitsizlik gibi haller yaşar. Özellikle zorlandığı zamanlarda Allah'a dua etme ihtiyacı hisseder. Zira Yüce Allah'ın duayı kabul edeceği ümidi, dua edenin üzüntü ve kederini hafifletir. Ona dayanma gücü ve sabır verir. Dolayısıyla insan sıkıntılı durumlarda Rabbine yönelmeli ve ona dua etmelidir. Bu sıkıntılar karşısında dua, Resulullah'ın da buyurduğu üzere müminin silahı konumundadır. Ve Allah Resulü, "Sizden her kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmıştır." Allah'tan istenilen şeyler arasında ona en sevimli geleni afiyettir dedikten sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılın. Ancak Allah, insanların sadece sıkıntıya düştüklerinde dua etmelerini istemez. O, varlıkta olduğu kadar yoklukta, sıkıntıda olduğu kadar rahat zamanlarda da kulun yakarışını duymak ister. Sadece darda kaldığı anlarda Allah'ı hatırlayarak dua eden kimse, Fussilet suresindeki "İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir kötülük dokunduğu zaman da yalvarmaya koyulur" ifadeleriyle Kur'an'da kınanır. Nitekim bu tavır Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin başlarına bir musibet geldiğinde büyük bir acizlik içerisinde yalvarmalarına, Allah onları bu musibetten kurtardığında ise nankörlük yapmalarına benzemektedir. Oysa insan her an Allah'a muhtaç olduğunun, onunla kurduğu bağ her an sağlam ve taze tutması gerektiğinin şuurunda olmalıdır. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuştur: "Sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda duasının Allah tarafından kabul edilmesi her kimi sevindirirse, bolluk ve ferahlık zamanlarında duasını çoğaltsın." Netice itibarıyla iyi gününde şükreden, eline geçen nimeti onun rızasına uygun biçimde kullanabilmek için Rabbine dua eden kul, bolluk ve refah içinde de yaratıcısına bağlılığını ve sadakatini göstermiş olur. Sabah akşam onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte Rabbini tazim eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar."

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şakî, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. Numan bin Beşir anlatıyor. "Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim" dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır" diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hucibetin naru bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makarih.
0: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına O haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur,

0: isterse nankör.
1: Evet,
0: karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp, nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi, dedi Muaz. Yaklaş, buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar, dedi. Peygamberimiz de, evet ben de uyuklamışım, buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor, buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım, dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır, dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki, ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla, deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur, dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği, namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır.
2: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse, şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona, cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym

Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü buyurdu.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, elhas alel mekasib bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki, biz bir meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen müttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde müttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, müttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan

kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanı ile birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri, bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete şitâi ve sayf felya'budu rabbe hâzel beyt ellezî at'amahum min cû'in ve âmenahum min khavf. Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in "Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret" şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der: "Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir." Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur: Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur: "O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi?" Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbni Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. "Vallahi Meryem oğlu İsa,
senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, "Doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fihim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
1: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Hak ise

0: lise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında, kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Rebi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür.

Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur." buyurur. Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, "Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?" O kişi, "Ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım," diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, "Yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi," şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Ebu Katade radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Katade radıyallahu anh قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Savmu yevme arafe keffaratu seneteyn sene maziye ve sene müstakbele ve savmu yevmi aşura keffaratu sene. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Katade radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadis nakleder. Arife günü orucu iki seneye bedeldir. Geçen seneye ve gelecek seneye. Aşure günü orucu da bir yıla bedeldir. Değerli kardeşlerim, Arife günü orucu gerçekten en önemli oruçlardan biridir. İki senelik sevap kazandıran, geçen senenin ve gelecek senenin adeta yerine geçebilecek, iki yıllık oruç tutmak gibi bizlere sevap kazandırabilecek çok önemli bir oruçtur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haçtayken tutulmasını hoş görmemiştir. Hatta kendisi bir süt kabı istemiş, ayağı dikilmiş, herkesin görebileceği şekilde ayakta onu içmiştir ve kafalardaki soru işaretini de silmiştir. Demek ki Arefe günü Arafat meydanında oruç tutulmayacak. Efendimizin tercihi budur. Ancak kıymetli kardeşlerim, kurbanlık bulamayan kişiler 3 gün orada, biri Arefe gününe dek gelmek kaydıyla 7 günde memleketine döndüklerinde 10 günlük bir oruç tutarlar, kefaret orucu. Bu hariç onlar zorunlu hallerdir. Ama hacıların tutmamasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta tercih etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis haçta olmayan tüm müminleri, Müslümanları ilgilendiren bir husustur. Arefe günü oruç tutarak iki yıla bedel bir oruç. Aşure orucu tuttuğumuzda da kıymetli kardeşlerim, Muharrem'in 10'unda tuttuğumuz oruçta bir yıla bedel bir oruç olmuş oluyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arefe günü Arafat'a, Arafat meydanına, Arefe günü yapılacak şeylere o kadar değer vermiş ki Efdalü dua dua-u yevme Arafe demiştir. Yani duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Bu sadece Arafat meydanında yapılacak dua değil. Biz de adet haline getirmişizdir. Kabristanları Arefe günü ziyaret ederiz. Bazı köylerde ikindi namazı kılınır, mezarlığa gidilir. Herkes mezarın başında tüm geçmişlerini ziyaret eder. Bayram öncesi adeta onlarla bayramlaşmış olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında El Haccu Arafe demiştir. Hac Arafat'tır. Yani Arefe günün değerini ve haccın o gün yapıldığını adeta tüm dünyaya duyurmuştur. İşte biz hacıların Arafat meydanında yapmış olduğu o güzel dualara, o vakfeye adeta eşlik edercesine bulunduğumuz memlekette oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve zikirler yapmak suretiyle hacıların Arafat meydanındaki vakfelerine, dualarına adeta eşlik etmiş oluyoruz. Başkanlığımız da hatimler

okumak suretiyle adeta bedenen oraya gidemesek bile ruhen, gönül itibariyle onlarla birlikte olabilmek, dualarımızı, zikirlerimizi, hatimlerimizi onlara ilave ederek Arafat'ta yapılan dualar gibi, Kabe'de yapılan dualar gibi bir nevi teberrük olsun diye hatim programları düzenlemekteyiz. Kıymetli kardeşlerim, Arafat o gün öyle bir büyük gün ki ruhlar alemindeyken Yüce Rabbimiz hepimizi orada topladı. Arafat meydanında topladı. Namanüs Sahab dağının eteklerinde topladı. Elestü bi Rabbikum diye bize soru sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, bütün ruhlar bela. İşte biz o gündür bugündür Müslümanız. Müslümanlığı biz o gün kabul etmiştik. Ruhlar aleminde kabul etmiştik. Onun içindir ki Rabbimiz inna halaknakum min zekri ve unsa ve ceallakum şuuben ve kabaila li ta'arafu. Biz sizi yarattık erkek ve dişiden, farklı kabile ve ırklarda yarattık, birbirinizle tanışasınız dedi. Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyurdu. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, yani müfessirler orayı liyarifun olarak tefsir etmişlerdir. Beni tanısınlar diye. Kendini tanıyan Rabbini tanır kıymetli kardeşlerim. Mümin kardeşini tanıyan, birbirini tanıyan, birbirine karşı hürmetkar davranır. Haset etmez, gıybet etmez, arkasından konuşmaz. Onun kötülüğünü istemez, hep iyiliklerini ister. Onun içindir ki la rafete ve la fusuka ve la cidale fil hac. Hac'ta kötü söz söylemek yoktur, kötü fiil yoktur, fıskı fücur yoktur, kavga, gürültü yoktur kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men hacce ve lem yarfuz ve lem yefsuk raca ke yevmi veledetu ummu. Kim kötülüklere bulaşmadan, kötü söz ve fiil işlemeden haccını eda edecek olursa, anneden doğmuş olduğu günkü gibi tertemiz, günahlarından arınmış olarak döner. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi görünce ne demişti? Ey Kabe, ne kadar güzelsin, ne kadar hoşsun, ne kadar yücesin, hürmetin de ne kadar yüce. La hurmetul mu'min azam min hurmetin mink. Ama mümine olan hürmet sana olan hürmetten daha yüce dememiş miydi? Yunus'umuz ne güzel söylüyor. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Yunus Emre der hoca, gerekse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönle girmektir. Bin kez Mekke Medine'ye gitmek bizi değiştirmiyor. Bizi değiştiren bir gönüle girebilmektir. Kabe'nin içine girmek de insanı değiştirmez. Gönüllere girmek, gönülleri fethetmek. Ey hayır kapılarını açan Yüce Rabbim, bize hayır kapılarını aç. Bize doğru yolu göster. Ayaklarımızı sabit kıl. Gönüllerimizi sabit kıl. Bizi İslam'la buluşturduktan sonra ayaklarımızı kaydırma, kalplerimizi kaydırma diyebilmektir. Değerli kardeşlerim, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى اِجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبُكُمْ buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala bizim dış görünüşümüze bakmaz, suretimize bakmaz. Fakat o bizim kalplerimize ve amellerimize bakar. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır kıymetli kardeşlerim. Arefe gününden başka kullarını cehennemden daha fazla azat ettiği hiçbir gün yoktur. Arefe günü Allah-u Teala'nın kullarını azat ettiği bir gündür. O gün müminlerin adeta bayram günüdür. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-islame dine. Ayeti inmiş ve adeta bizim o gün bayramımız olmuştur. Dinimiz tamamlanmıştır. Rabbimiz o gün bizim için dinimizi tamamladı. Nimetini bize ihsan etti. Nimetini de tamamladı. Ve din olarak bize İslam'ı seçti kıymetli kardeşlerim. Allah o gün şu toza toprağa karışmış kullarıma bir bakın. Bunlar ne istiyor diyecek. Arafat'taki hacılarla övünecek. Evet, duaların en faziletlisi La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd biyedil hayr ve hu ala kulli şeyin kadirdir. Arefe günü bu duayı yapalım. Hacılara eşlik edelim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yok. Her şey onun elinde.

güç onun elinde. O ne dilerse o olur. O her şeye kadirdir diyerek duaların en faziletlisini Arefe gün yapalım. Geçmişlerimizi kabirlerinde ziyaret edelim. Çünkü amel defterleri kapanır, üç şey de hariç diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi evveledin salihin yed'ulehu. Salih bir zürriyet, salih bir evlat, anne babasına dua eden salih bir evlat. Onların kurtuluşu için, cennete gitmesi için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olabilmeleri için dua edelim. O gün Rabbimiz büyük günahları affettiğinden dolayı şeytan hor ve hakir olur. Yerle bir olur. Şeytan kanın damarlarımızda dolaştığı gibi bizim içimizde dolaşır. O gün işte şeytana dur diyebilmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Ve o gün tanışmanın, kaynaşmanın, bir ve beraber olmanın, birbirimizin hal ve hatırını sormanın, hatta evimize girerken çarşıdan, pazardan aldığımız yiyecekler, elbiseler, giysilerle herkes sevindirelim. Fakirlere destek olalım, yardım edelim. Herkes bayrama sevinçle ve mutlu bir şekilde girebilsin. Her birinizin Arefe gününü, bayram gününüzü, bayramınızı tebrik ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nedametin Adem'ine, merhametin icabeti Arafat. Taşına, toprağına üflenen ilahi ruhla nice sırlar fısıldamaktasın çağlara. Yüzün Rabbin evine dönüktür her vakit ve bir cebeli rahme saklıdır koynunda. Bugünlerde sakince uzanmaktadır ve bir hac ikliminin nurlu meltemiyle aydınlanmaktadır çıplak ayaklar altında. Aydınlandıkça Arafat, affı ilahi için toza toprağa bulanmış olarak bekleşen insanların ışığa hasret ruhlarına bir nur yayılır dalga dalga. Ve gördükçe rahmetinen dağları, nurlanan insanları canlanır ve ağlar Kabe, yarıya inmiş simsiyah örtüsünün altında. Vakitlerden ikindidir, ağır ağır gömülmeye başladığı vakit güneş tepelerin ardında ve karanlığa bürünürken dünya inadına aydınlanır Arafat. Aydınlandıkça üstünde bekleşen insanlarla birlikte o da kalkar ayağa. Dönen dünyaya ve döndükçe ömürlere işleyip duran saatlere inat, bir dağ gibi olduğu yere çakılıp durmaktadır şimdi üstünde insanlar. Öyle bir duruştur ve öyle bir bekleyiştir ki bu, cennet ve cehennem arası bir araf, ümitle yeis arası bir hesaplaşmadır. Geride kalan günler, boşa geçen ömürler ve Rabbin aşkından yoksun kalmış yürekler hesaba çekilir. Ve lebbeyk diyerek döndükçe diller, körelmiş vicdanlar bilenir. Temizlendikçe vicdanlar, batmakta olanlara inat, hiç batmayacak gibi doğar umutlar. Arafat Dağı'nda ve bir sonbaharın koynunda rahmet yağmurlarına yakalanır Allah'ın meleklerine övdüğü kullar. Yağdıkça nur ve bembeyaz ihramları içinde rahmet damlalarıyla ıslandıkça insanlar, akıp gider ruhlara yapışmış kapkara günahlar. Şimdi temizlenmektedir kirinden, pasından yürekler. Titreyen avuçlar açıldıkça göğe, nur dolar ellere ve parmakların arasından akıp gider riyadan temizlenmiş samimi dilekler. Makbuldür bir arife günü Arafat'ta yürekten kopup gelen dualar. Makbuldür ki rahmet denizine düşmüş topraklar gibi erir gider, omuzlara binmiş en ağır günahlar. Ve sustuğu vakit dudaklar, şehirlerin anası Mekke'nin yüreklere işleyen sesine şahit olur kulaklar.

Çok döndün ey Adem. Artık dur. Dur ve düşün ki burası Arafat'tır. Burası mahşer meydanıdır. Döneceksen Beytullah'ın etrafında dön. Dön ki adı tavaf olsun ve her adımda dönüşün Allah'a olsun. Duracaksan eğer Arafat'ta Rabbinin huzurunda dur. Dur ki adı vakfe olsun ve ilahi huzurda geçirdiğin her saniye bin ömre bedel olsun. Dönüşünde, duruşunda Allah için olsun ey insan. Dönüşünde duruşunda sadece Allah için olsun. Allah için olsun. Durmadan duyulmaz Arafat'ın dudaklarından dökülen münacatlar, naatlar, rahmet dağında durmadan duyulmaz. Çağları aşıp gelen veda hutbesinin hüzünlü sesi ve duyulmaz Resulullah'tan hatıra kalan mübarek kokular. Bugün dur ve düşün. Ve ey insan, yeni doğmuş gibi temizlenmiş olarak ve tatlı bir telaş ile adım adım uzaklaşırken Arafat'tan, akın ettiğin vakit köpüren coşkun sular gibi meş'ari harama, İşte o vakit şükür ile yüce Rabbinin adını an. Ona yaklaştığı gibi ve öğrendiğin gibi Resul-i Zişan'dan, onun yüceler yücesi adını an.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi! Ey alemlerin Rabbi! İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi! Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eret terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, ismi azamın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe, bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizleri sevdiğin kullarından eyle.
1: Amin.
0: Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sevgili peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle.
1: Amin.
0: Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle.
1: Amin.
0: Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu,

0: Şehadet ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arabın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Amin. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç.
1: Amin.
0: Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle.
1: Amin.
0: Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle.
1: Amin.
0: Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin.
1: Amin.
0: Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir.
1: Amin.
0: Ahir ve akıbetimizi hayır eyle.
1: Amin.
0: Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyalarının üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefha-i ilahi gönder ya Rabbi.
1: Amin.
0: Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İnsanlığa tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle.
1: Amin.
0: Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kalplerimizi tevhid ile birleştir.
1: Amin.
0: Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat.
1: Amin.
0: Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur.
1: Amin.
0: Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin.
1: Amin.
0: Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık. Sana güvendik. Sana sığındık. Sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme.
1: Amin.
0: bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan,

0: hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme.
1: Amin.
0: Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle.
1: Amin.
0: Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle.
1: Amin.
0: Kabirde, berzah yolculuğumuzda, sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle.
1: Amin.
0: Zorluklarımızı kolay eyle.
1: Amin.
0: Uzaklarımızı yakın eyle.
1: Amin.
0: Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle.
1: Amin.
0: İmtihanlarımızı asan eyle.
1: Amin.
0: Rızkımızı bol ve bereketli.
1: Amin.
0: Ahlakımızı güzel.
1: Amin.
0: Kazancımızı helalinden eyle.
1: Amin.
0: Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük. Acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver.
1: Amin.
0: Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hab-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, aczimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi,
1: amin.
0: Yuvarlarımızı huzurla donatmayı,
1: amin.
0: Gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden,
1: amin.
0: Ahirette yüzü ak olanlardan eyle.
1: Amin.
0: Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, ülkemize dirlik düzenlik ihsan eyle.
1: Amin.
0: Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle.
1: Amin.
0: Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer,
1: Amin.
0: Düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Devletimizi devlet ebed müddet eyle.
1: Amin.
0: Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle.
1: Amin.
0: Ahiret yolunda imanla göçmeyi,
1: Amin.
0: Kabirde rahmetine kavuşmayı,
1: Amin.
0: Mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı,
1: Amin.
0: Rızana ulaşmayı,
1: Amin.
0: Cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle.
1: Amin.
0: Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla.
1: Amin.
0: Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme.
1: Amin.
0: Şefaatinden mahrum eyleme. Ey rahmetellil alemin.
1: Amin.
0: Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, Yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbi. Allah'ım kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arafe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka karımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşluluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, İlim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle.
1: Amin.
0: Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle.
1: Amin.
0: Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle.
1: Amin.
0: Cennet ve cemalinle müşerref eyle.
1: Amin.
0: Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle.
1: Amin.
0: Tüm geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Dualarımızı kabul,
1: amin.
0: Vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Haccımızı mebrur eyle.
1: Amin.
0: Mübarek ve müteyemmen eyle.
1: Amin.
0: Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Burada Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Arafat özel yayınında yaptığı vakfe duasını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dinleyin. Ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
2: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
3: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun.
4: Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz. Dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
5: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
4: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
5: Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır. Ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Bu günler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
6: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
7: Neden bahsediyorsun sen?
6: Ablan Atike, 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
0: 43. Bölüm.
8: Mekke girişinde bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, kendi gömleğinin önünü ve arkasını yırtmıştı. Bu manzara felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Halk korku içinde toplandı.
9: Ne oluyor?
10: Kim bu feryat eden?
9: Ticaret kervanına mı bir şey oluyor?
10: Size neler oluyor?
11: Kureyşliler yetişin! Ticaret kervanınıza saldıracaklar!
9: Korktuğumuz şey başımıza mı geldi?
10: Bu nasıl olur?
9: Kim yapmış?
11: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
9: Derhal toparlanalım.
10: Bu kervanı kaybedemeyiz.
9: Hepimize ait mallar var onun içinde.
10: Muhammed'in eline geçerse bir daha onun önünü alamayız.
9: Bunu sen nereden öğrendin ey Zamzam? Emin misin?
12: Evet, size haber vermem ve yardım istemem için beni Ebu Süfyan gönderdi. Başımıza neler geldi bir bilseniz.
13: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
14: İster inan ister inanma. İki adamını sizi takip etmesi için bu tarafa gönderdi. Cüheyne kabilesinin reisi de onlara destek veriyor. Buradan haber gittiği anda tepenize binerler. Kendisinin de adamlarıyla bu civarda olduğunu sanıyorum.
13: Lanet olsun. Ben şu kadar adamla bu kervanı nasıl koruyabilirim? Zamzam, buraya gel.
12: Buyurun.
13: Derhal Kureyş'e git, bir orduyla bize destek olmaları gerektiğini söyle. Gece gündüz dinlenmeden yol al. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi olur.
12: Emredersiniz.
13: Develeri yükleyin. Hemen harekete geçiyoruz. Yönümüzü değiştiriyoruz. Sahili izleyen yolu takip edeceğiz. Acele edin.
8: Mekkeliler büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını anlamış, orduyu toplamaya başlamışlardı.
15: Her kabileden adam toplayalım. Gelemeyenler yerine birisini göndersin.
6: Senin gibi mi?
15: Asker olarak benden daha çok işe yarayacak birini gönderiyorum. Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
6: Ölümden korkmuyorsun yani.
15: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
6: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
16: Benim Ümeyye için bir hediyem var. Şu buhurdanlıktaki kokuyu ona süreceğiz. Çünkü o artık kadınlardan sayılır.
17: Senin de getirdiğin şeyin de Allah cezasını versin. Ben sağlık sorunlarım sebebiyle savaşa katılmayı istememiştim. Yerime adam gönderecektim. Kendime korkak dedirtmem. Ben de geliyorum.
18: Bu savaşa katılacak olanlardan isteyene deve, isteyene yiyecek, isteyene giyecek. Lat ve Uzay'a and olsun ki eğer Muhammed bu kervanı ele geçirirse belimizi doğrultamayız. O güçle üzerimize yürür.
17: Başımıza bundan büyük bir şey gelmemişti.
18: Kureyş tüm gücüyle bu belayı def etmeli ki bir daha cesaret edemesinler.
19: Yürüyün hadi! Hadi!
8: Kureyş müşrikleri hazırlıkları 2-3 gün içinde bitirdiler. Zenginler mallarını harcamaktan çekinmediler. Fakir olanların silahlarını ve binitlerini temin ettiler. Sonunda 1000 kişilik güçlü bir ordu oluştu. Bu esnada Peygamberimiz Suriye-Mekke sahil şeridinde bulunan Bedir'e yöneldi. Bedir'de Ebu Süfyan'ın önünü kesmeyi planlıyordu. Burası iyi bir mola yeriydi. Ancak Kureyş'in kervanları korumak üzere bir orduyla yola çıktığı haberi geldi. Bu hep düşündükleri bir ihtimaldi ama artık gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberimiz arkadaşlarının ilerlemek ya da geri dönmek konusunda fikirlerini almak zorunda hissetti kendini. Muhacirlerden söz alan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sonuna kadar peygamberin yanında olduklarını söyledi. Ashab-ı kiramdan Miktat ayağa kalkıp şöyle dedi.
20: Ey Allah'ın Resulü, Allah senden neyi yapmanı istiyorsa onu yap. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
8: Bu sözler peygamberimizi rahatlatsa da emin olamıyordu. Ensar kendisine Akabe'de biat ederken onlarla birlikte olduğu sürece güvenliğinden sorumlu olacaklarını, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarını söylemişlerdi. Ama verdikleri söz şu anda bulundukları durum içinde geçerli miydi? Resulullah herkese hitaben fakat Ensar'ı kastederek "Ey insanlar, düşüncelerinizi söyleyin." dedi. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp şöyle dedi.
18: "Ey Allah'ın Resulü, öyle görünüyor ki bizi kastediyorsun. Sana inandık. Bize söylediklerine iman ettik. Bize getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. İşitip itaat ederek söz verdik. Bu sebeple ne istersen onu yap. Seninle beraberiz. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki sen bize şu denize dalın desen düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız. Umulur ki Allah senin gözlerine sükunet getirecek olan cesaretimizi gösterme fırsatı verir. Allah'ın rahmetiyle bize rehberlik et. Ne dersen emrine amadeyiz.
8: Peygamberimiz bu sözleri duyunca çok sevindi. Artık arkadaşlarının hepsinin yanında olduğundan emindi. İleri dedi. Sevinin. Çünkü Yüce Allah bana bu iki şeyden birini vaat etti. Şimdiden düşmanın yüzü koyun yere serildiğini görür gibiyim. Müslümanların yaşanacak büyük bir savaşa hazırlıklı olmakla beraber, hala kervana baskın yaparak, ganimetlerle güçlenmiş bir şekilde Medine'ye varacaklarına dair ümitleri vardı. Peygamberimiz yaşlı bir adamdan edindiği bilgilerden, Kureyş ordusunun yakınlarda olduğu sonucunu çıkardı. Ve kuzenleri Ali, Zübeyir ve Sa'd'ı bazı sahabilerle birlikte Bedir kuyusunun civarına gönderdi. Onlar buradan bir kervanın geçip geçmediğine dair bilgi toplayacaklardı. Kuyuda Kureyş için develerine su yükleyen iki adamla karşılaştılar ve bunları yakalayarak peygamberimize getirdiler. Bunların Ebu Süfyan'ın casusu olduğunu düşünüyorlardı.
21: Söyleyin, sizi kim gönderdi?
18: Biz ordunun sucularıyız. Su alıp gidecektik. Başka bir amacımız yoktu.
2: Yalan söylüyorsunuz.
18: Yemin ederim, yalan söylemiyorum.
21: Ya doğruyu söylersiniz ya da biz size doğruyu söyletiriz.
22: Ben şimdi size doğruyu söyletirim.
18: Hey, dur. Tamam. Ebu Süfyan'ın adamlarıyız. Yeter ki canımızı yakmayın.
8: Bu esnada olan biteni duyan peygamberimiz adamların yanına geldi. Ve onları doğru söyleyince dövdünüz, yalan söyleyince ise bıraktınız. Adamlar gerçekten Kureyş ordusundan geliyorlar dedi ve onları bizzat sorguya çekti. Kureyş'in nerede olduğu hakkında sorular sordu.
18: Ordu vadinin öbür yakasında, şu tepenin ardında.
8: Peygamberimiz kaç kişi olduklarını sordu.
18: Pek çok insan var.
8: Peygamberimiz bir günde kaç hayvan kesiyorsunuz diye sordu.
18: Bazı gün 10, bazı gün 9 hayvan kesiyoruz.
8: Peygamberimiz öyleyse 900 ya da 1000 kişiler dedi ve orduda kimlerin olduğunu sordu.
18: Utbe, Şeybe, Nadr, Nefel, Ebu Cehil, Ümeyye, Süheyl, bunlar benim gördüklerimden bazıları.
8: Peygamberimiz bu cevap üzerine ashabına Mekke ciğerparelerini sizin önünüze atmış dedi. Medinelilerin kervanına baskın yapacağını öğrenen Ebu Süfyan yolunu değiştirmiş ve artık güvende olduğuna emin olduğunda Kureyş'e haber göndermişti. Bu sırada ordu Bedir kuyularına yaklaşmıştı.
23: Uzaktan bir atlı yaklaşıyor.
2: Size Ebu Süfyan'dan haber getirdim. O şöyle diyor. Medine'den yola çıkan Muhammed'in kervana baskın yapacağını öğrendiğimde size yardım çağrısında bulundum. Etraftaki incelemelerim neticesinde yerlerini tespit ederek yolumu değiştirdim. Bir müddet sonra tamamen güvende olduğumuza kanaat getirdim. Siz develerinizi ve mallarınızı korumak için yola çıktınız ve Tanrı onları korudu. Bu sebeple savaşmanıza gerek kalmadı. Geri dönün.
24: O zaman dönelim. Savaşmaya gerek kalmadı.
25: Olur mu öyle şey? Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
26: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil. Sonra devesine bir bıçak sapladı. Bu darbeden çıkan kan tüm orduyu sardı. Onun isabet etmediği kimse kalmadı.
25: İşte Muttalip oğullarından bir peygamber daha. Hızınıza yetişilmiyor. Vallahi Bedir'e varıncaya kadar durmayacağız. Orada 3 gün kalıp develer kesip ziyafetler çekeceğiz. İçkiler sebil olacak. Kadınlar bizi şarkılarıyla eğlendirecek. Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmayacak, cesaret edemeyecek. Haydi Bedir'e ileri.
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ اللَّذَّاتِ.
2: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi: neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır.

lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıyması ise kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
3: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir." buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adamı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek

de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme.

0: aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Hazreti Peygamber'in izinde. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Hicret öncesinde Yesrib. Kaosun hakim olduğu şehir. Darül Hicre, Darül İman, Darül Sünne. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de, O kalplerinizi İslam'la ısındırıp birleştirmişti. Siz de O'nun bu nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, sizi oradan O kurtarmıştı. Âl-i İmran Suresi 103. Ayet. Yesrib, Mekke'den sonra önem derecesinde Hicaz'ın ikinci şehri kabul edilir. Burası Arap Yarımadası'nın batısında, Kızıldeniz'e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta, Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde yer alır. Yesrib'in kuzeyinde Uhud Dağı, güneyinde Ayr Dağı, doğusunda Vakım, batısında ise Vebere denilen volkanik araziler bulunur. Hicaz'da Medine'ye önem kazandıran nedenlerden biri de, buranın Şam Cezire hattında sürekli olarak gidip gelen ticaret kervanlarının yolu üzerinde bulunmasıdır. Medine'nin ilk adı olan Yesrib'in buraya ilk yerleşen kişi olduğu rivayet edilen Yesrib bin Vail'in isminden alındığı şeklinde rivayetler bulunmaktadır. İslam sonrasında ise Medine'ye Tayyibe, Kur'an'da Medine için kullanılan dar kelimesinden hareketle Darül Hicre, Darül İman, Darül Sünne, Resul-i Ekrem'e nispetle Medine-tül Resul, Medine-tül Nebi ve El-Medine-tül Münevvere gibi isimlerin verildiği görülür. Yesrib'in ilk sakinleri Yemen asıllı Amalikalılardır. Güney Arap soylarından Ezd koluna mensup Evs ve Hazreç kabileleri, Arim Selin'den sonra muhtemelen miladi 5. yüzyılda Yesrib ve civarına yerleşmişlerdir. Onlar Yesrib ve civarında genelde zirai faaliyetlerle geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Bu sebeple şehre yerleşen Arapların iktisadi hayatı daha ziyade toprağa bağımlı olarak gelişmiştir. Yesrib'de başlangıçta Yahudilere tabi olarak yaşamaya başlayan Arap kabileleri, politik ve ekonomik baskılara, hatta bazen onur kırıcı çirkin davranışlara maruz kalmışlardır. Nihayet Hazreç reislerinden Malik bin Aclan, Gassanilerle çevredeki müttefik Arap kabilelerinden aldığı destek sayesinde Yahudilere üstünlük sağlamış, bu şekilde şehirdeki hakimiyet Evs ve Hazreç marifetiyle Arapların eline geçmiştir. Bir süre sonra Yahudilerin kışkırtmasıyla bu iki kabile birbirine düşmek suretiyle yaklaşık 120 yıl boyunca kendi aralarında savaşmışlardır. Ayrıca bu çatışmalarda sayıca daha az olan Evsliler, Kureyza ve Nadir oğullarıyla Hazreçliler de Beni Kaynuka ile ittifak kurmuşlardır. İslam'ın doğuşuna kadar Evs ve Hazreç mücadelesi bazen Evs bazen de Hazreçliler lehine sonuçlanmıştır. Bu savaşların sonuncusu ve en kanlısı olan Buaz, hicretten 5 yıl kadar önce vuku bulmuş ve Hazreçlilerin mağlubiyetiyle neticelenmiştir. Hazreti Ayşe, çok kanlı geçen Buaz Savaşı'nda ileri gelen müşrik kabile reislerinden hemen tamamının öldürülmesinin bir bakıma İslam'ın işini kolaylaştırdığını, çünkü bu kişilerin hayatta kaldıkları takdirde gururlarından dolayı sadece İslam'ı reddetmekle kalmayıp yabancı bir Mekkeli tarafından yapılan dini tebligat faaliyetine de engel olabileceklerini bildirmiş, bu sebeple Medineli Araplar adına büyük bir felaket olan bu iç harbin, Hazreti Peygamber için tebliğin destek bulması adına Allah'ın büyük bir lütfu ve ikramı olduğunu ifade etmiştir. Medine'nin Araplarla birlikte diğer sakinleri Yahudilerdir. Onların Medine'ye gelişini Hazreti Musa dönemine kadar götürenler olduğu gibi, Suriye'nin Yunanlılar veya Filistin'in Romalılar tarafından işgaliyle bağlantılı görenler de vardır. Buna göre M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Kudüs'ü işgal eden Babil Kralı Buhtun Nasr, işgalin ardından Yahudileri kendi ülkesine götürünce, onun elinden kurtulanların bir kısmı daha güvenli buldukları Hicaz'a gelerek Yesrib, Hayber ve Fedek gibi şehirlere yerleşmişlerdir. Yahudilerin Filistin'den Arabistan'a göç etmelerini zorunlu hale getiren sürgün ve baskılar daha sonra da devam etmiş, özellikle Roma imparatorlarından Adrianus'a karşı gerçekleştirilen ayaklanmanın

başarısız olması üzerine hayatlarından endişe eden Yahudilerin birçoğu Arabistan'a sığınmak zorunda kalmışlardır. Hristiyanlığın Suriye'de yayılmasının ardından Romalıların dini baskısına maruz kalan Yahudiler de kendileri için daha güvenli buldukları Hicaz'a gelmişler, zamanla bölgenin kuzey kısımlarına yerleşmişlerdir. Yahudilerin Yesrib'e gelişinde sadece zikredilen zorunluluk rol oynamamış, kutsal kitaplarında geleceği bildirilen peygamberin buraya hicret edeceğinin kaydedilmesi de etkili olmuştur. Yarımadayı yurt edinen Yahudiler burada zamanla Arap kültürünü benimsemişler, hatta Arap isimleri almışlardır. Daha sonra bölgede yaşayan Arapların bir kısmının da bu dini benimsemesiyle Yahudiler, Yesrib'de Araplara meydan okuyabilecek güce erişmişlerdir. Ziraat, ticaret, kuyumculuk, demircilik, dokumacılık, silah ve zirai alet yapımı gibi teknik beceri isteyen mesleklerle iştigal etmişler, bu sayede Yesrib'in iktisadi hayatının hakimi olmuşlardır. Hazreti Peygamber'in hicretinden önce Medine'de siyasi anlamda tam bir kaos ortamı hakimdi. Her şeyden önce burası Mekke'ye nazaran homojen etnik ve dini yapıya sahip bir merkez değildi. Şehirde putperest Araplardan oluşan Evs ve Hazreç olmak üzere iki büyük kola ayrılan Arap kabilelerin yanı sıra Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kureyza adındaki Yahudi kabileler yaşıyordu. Halbuki Mekke'de hakim etnik unsur Araplar, hakim kabilede Kureyş'ti. Mekke'deki Araplar arasında birlik ortamı hakimken, buna karşılık Medine'nin Arapları ise Evs ve Hazreç, kendi aralarında uzun yıllardan beri devam eden kan davaları sebebiyle güç kaybetmişler, hem siyasi hem de ekonomik anlamda şehirde birlikte yaşadıkları Yahudilere adeta muhtaç hale gelmişlerdi. Diğer taraftan Yahudiler her iki Arap kabilesiyle karşılıklı ittifak yapmak suretiyle onların birbirleriyle savaşmasını teşvik etmişler, neticede her bakımdan şehirdeki Arapları kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir. Bütün bu şartlar sebebiyle özellikle Araplar için Medine adeta yaşanmaz hale gelmişti. Gerçekten de Medine'de Evs ile Hazreç arasındaki tarihi düşmanlık iki kabileyi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Bunun sonucunda kendi aralarındaki anlaşmazlıklarını halledemeyen Arap kabileleri bu ortamdan kendilerini çıkarabilecek bir kurtarıcıya muhtaç hale gelmişlerdi. Onları bu durumdan kurtarabilecek kişi ise ancak dışarıdan olabilirdi. Zira kendilerini kurtaramadıkları amansız kabile rekabeti ve kan davaları aralarındaki problemleri kendilerinin çözmelerini imkansız hale getirmişti. İşte bütün bu şartlarda Medinelilerin kendileri için aradıkları kurtarıcı Mekke'de kendini göstermeye başlamıştı. Aynı anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini sürdürmek için şiddetli bir şekilde dış desteğe ihtiyaç hissediyordu. Çünkü bütün çabalarına rağmen Kureyş'i kendine destek verecek hale getirememişti. Bu sebeple Resulullah dinini yayabilmek ve himaye elde etmek için Yesribliler gibi bir topluluğa ihtiyaç duyarken, onlar da yaşadıkları kaostan kurtulup birlikteliklerini yeniden tesis edebilmek adına Hazreti Peygamber gibi bir lidere şiddetle muhtaç durumdaydılar. Bu karşılıklı talep ve ihtiyaç iki tarafı Risaletin 11. yılı hac mevsiminde Mekke'de bir araya getirdi. Evs ve Hazrec'in Hazreti Peygamber'in tebliğine teveccühlerinde şehirdeki Yahudilerin kendi içlerinden çıkacak bir peygamberle Arapları mağlup edecekleri şeklindeki tehditlerinin de önemli derecede etkisi olmuştur. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ailesi Haşimoğullarının cahiliye döneminden itibaren Medinelilerle ticaret ve akrabalık ilişkileri içinde bulunmaları bilhassa onların Allah Resulüne yakınlaşmalarını kolaylaştırmıştır. Zira Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in annesi Hazreç kabilesindendir. Bütün bu siyasi ve sosyal sebepler Medinelilerin tebliğe karşı ilgi ve alakalarında önemli derecede rol oynamış, kısacası hicretin yolunu açmış, burada yeni bir toplum oluşturulması için Medine'yi Müslümanları kabule hazır hale getirmiştir.

Profesör Doktor Bünyamin Erol'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, İşimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

Ka'b bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum." diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tazulu qadama ibn adama yawm al-qiyamati min indi

0: ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
1: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar, her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mü'min, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimizin, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
2: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün

0: gün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.

Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim," demesi üzerine, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve "Benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm," dedi. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz."

0: ayeti nazil olunca Ebu Talha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz," buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm," dedi. Ebu Talha da, "Peki, öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur."

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan, hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem," karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir," buyurur.

Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba Mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim, bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşı

çılık ne yaptın der. O da ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır yalan söylüyorsun, sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sohbetimize önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek ve Peygamber Efendimizin hayatından, hadislerinden örnekler vererek mümin kardeşimize karşı son görevimiz konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Değerli dostlar, hayatın da ölümün de Allah'tan geldiğini bilen mümin, acısı ne kadar taze ve büyük olursa olsun, bir felaket ve sıkıntı karşısında inancıyla bağdaşmayan, isyana varan söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Bununla beraber, Hazreti Peygamber'in de belirttiği üzere ağlamak, insanın merhametinden ileri gelen bir durumdur. Dolayısıyla

0: yasaklanmış olan ölü için üzülmek ve ağlamak değil, bu üzüntüyü aşırı hareketlerle ifade etmektir. Vefat olayının ardından ölen kimsenin akrabaları, yakınları, komşuları ve arkadaşları durumdan haberdar edilir. Ölüm ilanının gayesi, Müslümanların cenazeye iştirak etmek suretiyle kardeşlerine son görevlerini yapmalarına imkan tanımaktır. Dünya hayatına veda eden müminin Rabbine en güzel şekilde kavuşması, ebedi hayata maddi ve manevi kirlerinden arınmış olarak başlaması için cenaze özenle yıkanır, saçları taranarak düzenli bir hale getirilir, güzel kokularla kokulanır ve sonra da güzelce kefenlenir. Ölüyü örten bir elbise olan kefen, insanın dünyadan doğduğu gibi ayrılacağını gösteren, üzerinde dünyaya ait hiçbir şeyi olmayan yakasız ve dikişsiz kumaş parçasıdır. Peygamber Efendimiz kefen için seçilecek kumaşın saflığın ve temizliğin sembolü olan beyaz renkte olmasını tavsiye etmiştir. Maddi ve manevi kirlerinden arınarak tertemiz, bembeyaz bir örtüyle bezenen cenaze musallaya getirilir, artık namaz için hazırdır. Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye samimiyetle dua ediniz buyuran Allah Resulü, ölen bir mümin için namaz kılınmasını istemiştir. Bu namazı kılmak suretiyle Müslümanlar günahlarının affedilmesi, hatalarının giderilmesi, varacağı yerde cehennem azabından korunmuş bir şekilde selametle ve ikramla karşılanması için Yüce Allah'a niyaz ederek mümin kardeşlerini son yolculuğuna uğurlarlar. Namazın ardından cenaze vakit geçirilmeden götürülüp defnedilir. Hazreti Peygamber cenazenin aşırı süratli olmamak kaydıyla bir an önce defnedileceği yere ulaştırılmasını tavsiye etmiş, bir kimse cenazeyi takip eder ve onu 3 kez taşırsa cenaze konusunda üzerine düşeni yapmış olur sözleriyle cenazeyi taşımanın önemine işaret etmiştir. Sahabeden Abdullah bin Mes'ud da cenazenin bulunduğu tabutu 4 bir yanından taşımanın sünnetten olduğunu haber vermiştir. Cenazeyi bizzat taşımayanlar da kabre götürülünceye kadar yaya olarak ya da gerekiyorsa bir vasıtayla ona eşlik ederler. Peygamber Efendimizin şartların uygun olması halinde cenazenin ardından yaya olarak gitmeyi daha uygun bulduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple kabrin uzaklığı hastalık gibi bir zaruret olmadıkça, yani şartların uygun olması halinde kabre götürülürken cenazenin yaya olarak takip edilmesi tercih edilmelidir. Ölen kimse sevdiklerinin omuzlarında sevgi ve saygı hisleriyle kabrine taşınır. İnancı her ne olursa olsun Yüce Allah tarafından yaratılmış bir insanın ölüsüne de dirisine de saygı duyan Allah Resulü'nün bir cenaze gördüğünde onun için ayağa kalktığı ve cenaze gözle görünmez noktaya varıncaya kadar oturmadığı bildirilmiş. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz yanından geçen bir cenaze için ayağa kalktığında sahabenin bunun bir Yahudi cenazesi olduğunu söylemeleri üzerine "O da bir can değil mi?" diye karşılık vermiş ve "Cenazeyi gördüğünüzde sizi geçinceye veya yere konuluncaya kadar onun için ayağa kalkın." buyurmuş, cenaze törenine iştirak edenlerin cenaze omuzlardan indirilmeden oturmamalarını, taşıma ve takip esnasında mümkün olduğunca sessiz olmalarını tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz cenazeyi kabre koyacak kişinin salih bir kimse olmasına önem vermiş ve "Ölülerinizi kabre koyarken Bismillah ve âlâ sünneti Resulullah deyin" buyurmuştur. Defin esnasında hassas davranmak, ölünün bedenine zarar vermekten kaçınmak oldukça önemlidir. Zira Hazreti Peygamber ölüye zarar vermenin diriye zarar vermek gibi olduğunu söylemiştir. defin için tayin edilmiş belirli bir vakit olmamakla birlikte, Hazreti Peygamber cenazenin gündüz defnedilmesinin daha uygun olduğunu, ancak zaruri durumlarda gece de defnedilebileceğini söylemiştir. Kendisinin de zorunluluk sebebiyle sahabeden birinin cenazesini gece vakti bir kandil ışığı yardımıyla defnettiği bilinmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü'nün ifadesiyle müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk veya yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzerler. Bir yakınını kaybetmenin verdiği acıyla yürekleri parçalanan cenaze sahiplerinin yardımına koşmak, maddi ve manevi anlamda kendilerine destek olmak Müslümanlığın gereklerindendir. Mute gazvesinde Cafer bin Ebu Talib'in şehit olduğu haberi gelince, Cafer ailesi için yemek hazırlayın çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir hal geldi buyuran Peygamberimiz, cenazeye katılan diğer insanların onlar için yemek yapıp getirmelerini istemiştir. Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona da cehennem vacip olur. Zira siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurarak ölü hakkında yapılan şahitliğin önemine işaret eden Allah Resulü, ölülerinizin iyiliklerini anınız, kötülüklerini zikretmekten kaçınınız sözleriyle ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Müminlerin dünya hayatına veda eden kardeşlerini her zaman hatırlaması, hayırla anması, ona olan hürmetin, vefakarlığın ve samimiyetin bir göstergesidir. Ancak dinimizde ölüler için karalar bağlayıp yas tutmak, hayata küsüp dünyevi zevklerden uzaklaşmak uygun görülmemiştir. Cahiliye döneminde kocası ölen kadın küçük bir eve girer ve en kötü elbisesini giyer. Bu şekilde bir yıl boyunca yas tutardı. Peygamber Efendimiz bu tür adetleri kaldırmış ve Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının ölü için 3 geceden fazla yas tutması helal olmaz buyurmuş, yakınlarını kaybeden kimselerin ölenlerin borçlarını ödemelerini ve sevabını kendilerine bağışlamak üzere onlar adına hayır yapmalarını tavsiye etmiştir. Örneğin kendisine gelerek vefat eden annesi için sadaka vermesinin annesine bir faydası olup olmadığını soran Sa'd bin Ubade'ye evet diyerek vefat eden annesi için verilecek sadakanın ölmüş kimse için faydasının olacağını haber vermiştir. Bu sebeple olmalıdır ki Hazreti Ayşe uykusunda vefat eden kardeşi Abdurrahman için birçok köle azat etmiştir. Değerli dostlar, İslam dini, dünya hayatında kardeşçe yaşamaları arzulanan müminlerin hayata veda ederken de birlikte olmalarına önem vermiştir. Allah Resulü, inananların hayattayken birbirleriyle olan ilişkilerinde gösterdikleri duyarlılığın, ölüm anında hatta öldükten sonra da devam ettirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Onun cenazeyle ilgili emir, tavsiye ve yasaklarından anlaşıldığı üzere müminin hayattayken olduğu gibi ölümü anında hatta öldükten sonra da mümin kardeşini yalnız bırakmaması, sağken kendisine gösterdiği saygıyı öldükten sonra da sürdürmesi gerekir. İşte bu sebeple Müslümanlar dünya misafirhanesinden ayrılan kardeşlerini sefere çıkan bir yolcuyu uğurlar gibi en güzel şekilde uğurlamaya gayret etmeli, ona karşı son görevini layıkıyla yerine getirmelidir. Ölmeden önce onun hakkında gıybet etmekten çekindiği gibi, öldükten sonra da onun hakkında kötü söz söylemekten uzak durmalıdır. Hayattayken nasıl kendisi için istediğini onun için de istiyorsa, ahirete göçtüğünde de ona hayırlar vermesi için Rabbine dua etmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, ölen kimsenin ardında bıraktığı mala miras denir. Miras, ölenin yakınlarına aittir. Hazreti Peygamber, hastalığı esnasında yanında bulunan 7 dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemiş, dolayısıyla da nakit miras bırakmamıştır. Daha önce kölelerini de azat ettiğinden, vefat ettiği esnada kölesi ve cariyesi de yoktu. Bazı kaynaklar, onun geriye develerinin, giyim eşyalarının, yüzüğünün, bazı aletlerin ve zırhının kaldığını kaydederler. Tabii hanımlarının kullandığı ev eşyaları bunların dışındadır. Onun hayvanlarıyla bazı ev aletlerinin Hazreti Ali ailesine verildiği kaydedilir. Hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise devlete kalmıştır. Hazreti Peygamber'in manevi mirası Kur'an ve sünnettir. Hazreti Peygamber'in ahirete irtihalinden sonra Müslümanlar Kur'an ve sünnete sahip çıkmış, bu uğurda büyük gayret göstermişlerdir. Peygamber olduğu kadar aynı zamanda Medine toplumunun lideri olan Allah Resulü, lüks bir hayat yerine mütevazı bir hayatı tercih etmiş, diğer peygamberler gibi o da tebliğ görevini karşılıksız yapmış, sıradan insanlar gibi mal, mülk biriktirmemiştir. Hazreti Ayşe bu durumu Allah Resulü vefatında geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne koyun, ne de deve bıraktı. Bu yüzden hiçbir şey de vasiyet etmedi şeklinde anlatıyordu. Peygamber Efendimiz sahip olduğu mallar konusunda vefatından önce herhangi bir vasiyette bulunmamış, ev halkının ihtiyacı dışında kalan tüm malının sadaka olduğunu bildirmişti. Buna rağmen bazı varisleri mirastan paylarını almak üzere Halife Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e başvurmuş, bunun üzerine Hazreti Ayşe'nin, "Hazreti Peygamber bizim varisimiz olmaz, geriye bıraktığımız sadakadır buyurmadı mı?" demesi üzerine bu isteklerinden vazgeçmişlerdi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
0: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a

0: Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar, kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah'ın katındandır" diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız." Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayrıma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisine almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

Bir gün sevgili peygamberimiz, Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince, yanındaki dostları, ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de, evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, elhas alel mekasib bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki, biz bir meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatırından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete şitâ'i ve sayf فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve Fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur: O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi? Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbn-i Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: "Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder." Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir: "Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, icret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hayrukum men taallamal Kur'an ve allamahu.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir. Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Aişe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Aişe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet

0: Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak, tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar, medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.
1: Kırk hadiste iman.

Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve

0: ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir.

Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım" deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin. "Bana kızdığındaysa hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Peygamber'e tutkun bir hizmetkar, Sefine. O gün 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7 deve yükü taşısaydım bile bana ağır gelmezdi. Bir yolculukta Resul-i Ekrem'in buyruğu üzerine yorulan bazı askerlerin eşyalarını sırtlayarak taşıyan Sefine'nin, Allah Resulü'nün emrini yerine getirmedeki heyecan ve gayretini gözler önüne seren sözlerdir bunlar. Fars asıllı olup Bedeviler arasında doğup büyüyen esmer tenli bir köleydi o. Peygamber Efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme onu satın almış ve yaşamı boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet etmesi şartıyla azat etmiştir. Ümmü Seleme ile Hazreti Peygamber hicretin 4. yılı Şevval ayında evlendiklerine göre Sefine'nin Dar-ı Saadet'e girişi bu tarihten sonra olmalıdır. Efendisi Ümmü Seleme kendisini Resulullah'a hizmet şartıyla azat edince Sefine, "Sen bana bunu şart koşmamış olsaydın ben yine de ondan hiç ayrılmazdım." diyerek Hazreti Peygamber'e olan muhabbet ve bağlılığını ishar etmiştir. Sefine'nin asıl adı konusunda birbirinden farklı pek çok isim zikredilmiştir. Ruman, Mihran, Kays bunlardandır. Kendisinin anlattığına göre Hazreti Peygamber'le çıktıkları bir yolculukta bir vadiden geçerken yorulan bazı sahabilerin kılıç, zırh gibi bazı eşyalarını bir elbiseye sararak taşımış, onu bu halde gören Hazreti Peygamber çok miktarda

miktarda eşyayı taşıyabildiğinden kendisini bir gemiye benzeterek "Sen ancak bir sefinesin, gemisin" demiştir. Sefine o günden sonra asıl ismini hiç kullanmamış, kendisinden ismi sorulduğunda "Resulullah Efendimiz beni sefine olarak isimlendirdi. Bu isimden başkasını istemiyorum" diyerek cevap vermiştir. Belki de bu yüzdendir Cebrail'in Hazreti Peygamber'e gelip Sefine'yi cehennem ateşinden kurtuluşla müjdele demesi. Peygamber emrine karşı muti, dostlarına karşı yardımsever ve topluma hadim oluşundandır Hazreti Peygamber'in "Allah seni ve evlatlarını şeytandan korusun" duasına mazhar olması. Sefine ehli Suffe'dendir. Abdurrahman, Ömer, Muhammed, Ziyad, Kesir adlarında oğullarından bahsedilmiş, künyesinin Ebu Abdirrahman veya Ebu'l-Bahteri olduğu belirtilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Mekke ile Taif arasındaki Batn-ı Nahle denilen bölgeye yerleşmiş ve Hicri 80 yılına kadar uzun bir hayat sürmüştür. Hicri 70 yılından sonra 78 yılında veya Haccac'ın valiliği döneminde vefat ettiği de söylenmiştir. Resulullah'ın yanı sıra Ümmü Seleme ve Hazreti Ali'den rivayette bulunmuş, kendisinden de oğulları Abdurrahman ve Ömer'le tabiundan bazı kimseler ilim almışlardır. Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunması sayesinde ona yakın isimlerden biri olan Sefine, bazı hatıralarını daha sonra anlatmıştır. Hazreti Peygamber'in sabah namazını kıldıktan sonra ashabına dönüp gece rüya görüp görmeyenleri sorduğu ve anlatılan rüyaları yorumladığı bilgisi onun naklettiklerinden biridir. Diğer rivayetlerinde Allah Resulü ile birlikte hubara kuşu etinden yediğini, Hazreti Peygamber'in yaklaşık 1 litre su ile abdest, 3,5 litre suyla da gusül aldığını anlatmış, Hazreti Peygamber'in düşmanın eline geçer endişesiyle düşman topraklarına Kur'an nüshalarıyla yolculuk yapmayı yasakladığını haber vermiştir. O aynı zamanda ittifakla mütevatir kabul edilen, "Benim adıma yalan uyduran kimse cehennemdeki yerini hazırlasın" hadisinin ravilerindendir. Onun rivayet ettiği bir diğer hadis şöyledir. Bir peygamber için tasvir gibi zevk veren şeylerle süslenmiş bir eve girmek uygun değildir. Ümmü Seleme'den naklettiği Allah Resulü'nün en son tavsiyelerinden birine dair rivayeti de zikre değerdir. Resul-i Ekrem bu tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. "Namaza dikkat edin, namaza. Bir de eliniz altında bulunan hizmetçilerinize.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kum.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam,

Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, iman nedir diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır, diye cevap verdi. Adam yine, doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir, diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ihsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de, o seni görüyor buyurdu. O yine, doğru söylüyorsun dedi. Sonra, kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir, dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır, dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun, dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. Resulullah da, o Cebrail'di, size dininizi öğretmek için gelmişti, buyurdu.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın."

Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün anlayacak insanoğlu hayatın kıymetini. Geri dönüp baktığında boş şeylerle doluysa heybesi, ne yazık geçirdiği hayata. Çünkü her doluluk gerçek bir anlam taşımaz. Kimi kalabalıklar insanı daha da yalnızlaştırır. Günü oyalayan ama kalbi beslemeyen uğraşlar, konuşulup geçilen ama iz bırakmayan sözler, bakılıp unutulan ekranlar, hepsi boş. Bir an, masum görünen bir anda başlar boş şeylerde uğraş. Bir bakayım dersin, biraz oyalanayım, ne olacak iki kelam söz ettik. Ama fark edilmez ki, oyalandıkça özden uzaklaşılır. Kalbin sesi kısılır, düşüncenin derinliği azalır. İnsan kendine ait olanı kaybettiğini çoğu zaman ancak durduğunda anlar. O duruş anı bir aynadır. Neyle meşgul olduğumuzu, neyi ihmal ettiğimizi gösterir. Boş şeyler, ruhun bahçesine düşen ama meyve vermeyen dallar gibidir. Ne gölge olur ne de serinlik. Kalbi yorar, zihni dağıtır, zamanı sessizce tüketir. İnsan fark etmeden iç dünyasını gürültüyle doldurur. Sonra da huzurun neden uzaklaştığını sorar. Oysa kalp gereksiz yükleri sevmez. Kalp sükunet ister. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz, der ki, boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş olanı terk etmek hayattan kaçmak değil, hayatın özüne yaklaşmaktır. Her şeyi azaltmak değil mesele, anlamı çoğaltmaktır. Az ama derin, sade ama hakiki olanı seçmektir. Çünkü hayat sahici şeyler ister. Boş şeyleri bıraktıkça hafifler insan, zaman genişler, anlar berraklaşır, ne için yaşadığını, neye değer verdiğini yeniden hatırlar. Boş şeyler çekildikçe insanın yüreğinden anlam doldurur yerini ve anlam geldiğinde hayat artık sadece geçip giden bir vakit değil, üzerinde iz bırakan bir yol olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.
1: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana ve ye'mur bil ma'rufi ve yenha anil munkar.
2: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında, onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir. "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım."
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur: Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad, el-lisani, eğitim-öğretim, ilmi-kültürel, el-cihad, et-talimi, iktisadi, el-cihad, el-mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyeti ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret, cihad kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi, ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar: cihad ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihad ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak, istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur.

yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi. Ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler. Fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne

0: Na gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi. Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş, ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi? Diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü.

az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Faslun fi zühdihi fit dünya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya meyletmemesi bahsidir. Dünyaya gönül vermemesi bahsidir. Yani dünyayı terk etmiyor da gönlünü dünyaya kaptırmıyor. Mesele burada zaten. Kalbimizi dünyanın avuçlarına vermeyeceğiz. Dünyayı biz kendi avucumuza alacağız. Onu biz elimizde tutmaya gayret edeceğiz. Ve mazurtuhu fit dünya takaddeme minel akbari esnaya hazihi sireti ma yekfi. Diyor ki müellifimiz, şimdiye kadar okuduğumuz bahislerde Efkar-ı Mevcudat Efendimizin yaşayış tarzından bahsettik. Bu bahislerde onun dünyaya meyletmediğini de konuştuk, söyledik, onlardan bahsettik. Buna züht diyoruz. Dünyaya meyletmeme haline züh diyor. Dünyaya meyletmeyen kişiye zahit diyor. Bu hayat tarzıyla dünyaya meyletmeme ile ilgili epeyce hadis okudu. Ve diyor ki: ve hasbuke min tekallulihi minha ve iradihi an zehretiha ve kad sikat ileyhi bi hazafiriha ve teradefet aleyhi fütuhu vavilaen tühüfiye sallallahu aleyhi ve sellem. Gözümüzün nuru Efendimizin hayatının son yıllarında birçok fetihler yapıldı. Dünya nimetleri Efendimizin önüne serildi. Ama o nimetlerin en

azıyla yetindi. Medine'ye ganimetle aktığı halde o kendini onlara kaptırmadı. Yeteri kadarını kullandı. Dünyanın insanı cezbeden hallerine kapılmadı. Orta halliyken zengin olan kardeşlerimiz genellikle eli bolardığı vakit hayat tarzını da değiştirir. Allah bizi istikametten ayırmasın. Halimiz vaktimiz iyi oldu, zenginleştik diye de kendimizi kaybettirmesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğim gibi herkese bol bol veriyor, dağıtıyor. Hediyeye geliyor çünkü Allah lütfetmiş. Hanımları da istiyor daha fazlasını. Yok diyor, bu kadar diyor. Daha fazlasını istiyorsanız, isterseniz sizi boşayayım gidin. Hayat boyu rahat rahat geçineceğiniz kadar nimet de vereyim size. Ama peygamber hanımı olarak kalacaksanız benim yaşayış tarzıma uyacaksınız. Yani dünyaya kapılmayacağız. Gönlümüzü dünyaya kaptırmayacağız. Madem ki elimize çok nimet geliyor, çok çok harcayacağız demeyeceğiz. Ve dir ohu merhunetun inde yahudiyin fi nefakati iyalihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü dünyaya kaptırmayışının en cazip misali, vefat etmeden önce bir Yahudi'den 30 ölçek arpa alması, ona karşı verecek parası olmadığı için de zırhını rehin bırakması olayıdır. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar bol para geliyor, yani niye almıyor ki bol bol un alıp da eve koymuyor? Efendimiz ihtiyaç sahiplerinin gördükçe elindekini onlara veriyor. Yani ben fakir yaşayayım diye özel bir gayret göstermiyor. Fakir çok. Başka yerlerden geliyor insanlar. Onların o halini gördükçe elinde olanı veriyor. Ama gün geliyor. O bahsettiğimiz şeylerde devamlı surette gelmiyor ya. Ganimetler dışarıdan. Un bitiyor evde. Un dediğimiz şey de bizim gibi buğday unu değil. Arpa un. Arpa alıyor. 30 ölçek arpa alıyor. Verecek parası yok. Yahudi tüccara diyor ki al bu zırhım sende kalsın, biraz ümitlet sonra paranı veririm diyor. Ama veremiyor. Yani o zırhını kurtaramadan vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir halife olunca o Efendimizin zırhını rehinden kurtarıyor. Ruhuve yed'u ve yakul. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederler. Allahümme ceal rizka Ali Muhammed'in kuten. Şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar ver. Fazla değil. Kendilerine yetecek kadar. Yani bize rızkımızı yetecek kadar ver. Demek ki daha fazlası olunca insanlar değişiyor. Efendimiz de istemiyor. Daha fazlasını istemiyor. Müellifimiz adeti olduğu üzere yine bu bahsede hadiste senet zikrederek giriyor. Senet neydi? Diyelim ki işte bizim müellifimiz Hicri 544'te vefat etmiş bir alim, yani Hicri 6. asırda yaşamış, vefat etmiş. Ama o devirde adet, hadis talebeleri bir hadisi hangi hocasından aldıysa onun adını söylüyor, zikrediyor. Müellifimiz de kendi hocasından başlayarak benim hocam şudur, benim hocamın hocası budur, hocamın hocasının hocası şudur diye Efendimiz'e kadar senedi şöyle sayıyor. Haddesena Süfyan ibnül Asi vel Hüseyin ibnü Muhammedin el Hafız vel Kazi Ebu Abdillah et Temimi kalu. Ya diyor ki ben bu hadisi şerifi 3 tane hocadan okudum ayrı ayrı. Daha fazla da okumuş olabilir de 3 tanesini zikrediyor. Ve ondan sonra onların hocasını şöyle zikrediyor. Haddesena Ahmed ibnü Ömer kal. Haddesena Ebul Abbas el-Razi kal, haddesena Ebu Ahmet el-Culudi kal, haddesena İbn-i Süfyan kal, haddesena Ebul Hasan Müslim'in Haccac kal, haddesena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybe kal, haddesena Ebu Muaviye anil Ameş, an İbrahim bin anil Esved, an Aişete radıyallahu anha kalet. Bu uzun senet Hazreti Aişe annemizde son buluyor. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi Hazreti Ayşe annemiz rivayet etmiş. Ne demiş annemiz?

0: Ma şebi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selasete eyyamin tiba'an min hubzin hatta meda lisebilihi. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar, dünyaya veda edene kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurma. Buğday ekmeğini nadir görüyor zaten. Çoğunlukla arpa ekmeği yiyorlar. Arpa ekmeği yediniz mi bilmiyorum ama yani öyle hoş bir şey de değil yani. Boğazdan kolayca aşmıyor. Buğday ekmeğini arada bir görürdü demek istiyor. Ama 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bir başka rivayet şöyle. Medine'ye geldiği günden vefat edene kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmak. Bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken ve peygamber olmadan önce rahat bir hayatı var. Ticaret yapıyordu. Hanımı Hazreti Ayşe annemiz zengin bir insandı. O zaman arpa ekmeği yemiyordu, buğday ekmeği yiyor. Ama ne zamanki İslamiyet tip öğretmeye başladı, peygamber oldu. Fakirler Müslüman oldu. Onları kölelikten kurtarmak için aç, sefil, biçare Müslümanlara yiyecek temin etmek için onlara yardım etti. Ve elindeki imkanları öyle tüketti. Ve fi rivayetin uhra min hubzi şairin yevmeyni mütevaliyeyi. Bir başka rivayete göre Seyyidül Beşer Efendimiz 2 gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı rivayeti de. Yani arpa ekmeğini de bulamadığı zamanlar oluyor. 2 gün arka arkaya. Hani yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Diyorlar ki hanımları sadece hurma var. Hurmayla yet. Üzerine su içiyor. Bazen de hiçbir şey yok diyorlar. Öyleyse ben oruç tutuyorum diyor. Ve levşâe le'âtâhullâhu mâ lâ yehturu bibâli. Eğer 2 cihan güneşi Efendimiz isteseydi, Allah Teala ona hatır ve hayalimizden geçmeyecek güzellikler lütfederdi. İsteseydi. Allah Teala Efendimiz'e soruyor. İstersen şu dağı altın edeyim diyor. Efendimiz istemem. Ben istemem. Ve fi rivayetin uhra, bir başka rivayette şöyle. Ma şebi'a âlu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme min hubzi bürrin hatta legiyallahi azze ve celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertleri, hanımları, onun Mevlasına kavuştuğu ana kadar buğday ekmeğiyle karnını doyurmak rivayeti de. Buğday ekmeğini buluyorlar ama öyle fazla değil. Şu hadisi de okuyup bitirelim. Vekalet Aişe radıyallahu anha ma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinaren ve la dirhemen ve la şaten ve la ba'ire. Aişe-i Sıddika radıyallahu anha annemiz diyor ki kainatın efendisi vefat ettiği zaman geride ne bir altın bıraktı, ne bir gümüş bıraktı, ne bir koyun bıraktı, ne de bir deve bıraktı. Evet, geride hiçbir şey bırakmadı. Çünkü eline geçeni ihtiyaç sahiplerine veriyor. Ve bundan da son derece memnun oluyordu, mutlu oluyor. Büyükler hep böyledir. Allah onların yolundan ayırmasın yüce. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı da salih kullarından eylesin. Ve hepimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa, ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

0: Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar, de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
3: Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır," diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye etmiştir. Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirler de ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın."

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ra'a munkeran festata'a en yugayyirahu biyedihi fel yugayyirhu biyedih. Fe illem yestati' fe bilisanih. Fe illem yestati' fe biqalbih. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ
0: Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa, kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da, iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse, insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.

Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Safvan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu

bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 615 nolu hadis. Wa'an Seleme bin el-Ekva'i, Seleme bin el-Ekva'dan gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne raculen, bir adam, ekele inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yemek yedi, ama nasıl yedi? Bişimalihi, sol eliyle yedi. Fekala, bunu gören Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kul bi yeminike, sağ elinle ye. Kale, adam dedi ki, la astati'u, sağ elimle yiyemiyorum. Kale, bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, lestata'ta, yiyemez ol. Zaten yiyemiyormuş adam. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona aslında beddua etmiş olmuyor. Çünkü adam zaten sağ eliyle yapamadığını söyledi. Sağ elimle yiyemiyorum. Sağımla olmuyor dedi. Allah'ın Resulü de iyi olmasın o zaman demiş. Ama hepimiz biliyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yalan konuştuğu için, kendi sağ eline iftira ettiği için Resulullah bunu onun aleyhine çevirdi. Madem yapamadığını söylüyorsun, iyi, yapamaz ol. Lestata'ta. Peki sorun ne? Bir kimse sol eliyle yerken kendisine güzellikle gelen bu telkini niçin hoş karşılamaz? Aa evet, haklısın ya Resulallah, unutmuşum, sağımla yiyeyim diyebilirdi. Veya alışkanlık gereği hep solla yemişim, farkında değil.

şimdi hemen sağ elime geçiyorum diyebilirdi. Yahut bu kimse gerçekten sağ eli problemli olsa ve içtenlikle ya Resulallah sağ elimle yiyemiyorum hakikaten, elimde sıkıntı var, felç geçirdim, tutamıyorum vesaire böyle olsa Allah'ın Resulü ona tepki göstermezdi. Dolayısıyla oradaki herkes biliyorlardı ki adamın sağ eli aslında sağlıklı, sıkıntı yok. Ama Resulullah'ın tavsiyesine yanaşmadı. Neden? İşte şimdi ravi söylüyor. مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ Resulullah'ın tavsiyesine uymasına mani olan gerçek bir neden yoktu aslında. Sadece kibrinden ötürü yanaşmadı. Aslında sağ eliyle yemeğe geçebilirdi. Resulullah'ın tavsiyesini hoş karşılayabilirdi. Fakat gururuna dokundu beyefendinin. Bir başkasının kendisine hakkı hatırlatması, tabirimi caiz görün, zoruna gitti. Böyleleri doğrusunu yapacaklarsa bile kendiliklerinden yaparlar. O da yapacaklarsa. Böyle kimseler çoğu zaman hakkı da yapmazlar, doğrusuna da yanaşmazlar da bir başkasının telkiniyle asla, bir başkasının hatırlatmasıyla asla. Bu onların gururlarını incitir. Egosunu terbiye etmemiş. Böyle müstekbir kimseler kişilik sorunu yaşarlar, kusurlu davranır, davranış bozukluğu sergilerler. Alelacele yalan söyleyip güya sözüm ona onurunu kurtarmaya çalıştı. Salimle beceremiyorum dedi. Halbuki istese yapabilirdi. مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ Hakkı kabule karşı kibri mani oldu. İşte önceki rivayetimizde tanımını gördüğümüz kibrin günlük herhangi bir olayda karşımıza çıktığı basit bir örneği. Basit dediğime bakmayın, yaşandığı bağlam itibariyle kastediyorum. Yoksa kibir hangi bağlamda yaşanırsa yaşansın son derece tehlikelidir. Hayatın en sıradan bağlamlarında dahi beliriyorsa bir kibir örneği, dikkatlice onu teşhis edip tespit edip hayatımızdan itina ile sıyırıp çıkarıp atmamız lazım. Hastalık gibi. Çünkü olduğu yerde kalmaz. Hayatımızdaki başka süreçlere de sirayet eder ve Allah korusun yolun sonunda bizi Cenab-ı Hakk'a karşı iblis gibi bir müstekbire dönüştürebilir. Bakın bu adam ne kadar basit bir konuda kibrini yönetemediği için Allah'ın Resulü ile zıtlaştı. Olay halbuki çok basitti. Aa, affedersin deyip kaşığını öteki eline alsa veya artık neyle yiyorsa, belki doğrudan eliyle de yiyor olabilir. Zira o gün için yaygındı. Hiç sorun teşkil etmez. Doğrudan sağ eline geçebilirdi. Öyle yapsaydı bu meselenin belki hiç konusu bile olmayacak. Bizler hiç duymayacaktık bile. Ama kibir en sıradan olayları bile yüksek bir katsayıyla büyütüp devasa bir kötülüğe dönüştürme potansiyeli olan bir şeydir. Resulullah'ın o zarif telkinini sağınla yesen diye hatırlattığı hususu yapamıyorum diye karşılayınca adam la astati'u deyince Allah'ın Resulü de la stata'te demiş. O yapamıyorum deyince o da yapamaz ol diye karşılık vermiş. Ravi devamla dedi ki kâle fena rafa'aha ila fihi. Artık ondan sonra adam elini ağzına götüremez oldu. Belli ki Resulullah'ın bedduası karşılık bulmuş ve kişinin elinin feri kaybolmuş. Demin rahatça kullandığı elini bu kez ağzına götüremez hale gelmiş. Kâle dedi ki fema rafa'aha ila fihi. Artık elini ağzına götüremez oldu. Kibrin bu denli hızlı karşılık bulduğuna da tanık olduk. Cezasının bu denli çabuk yaşandığına da tanık olduk. Nasıl olmasındı ki? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, onun katında vaktiyle çok değer kazanmış bulunan cinlerden biri olarak, adına iblis denen, artık melekler arasında bulunan, o düzeyde irtifa kaydetmiş bir kimse, kibir ile son derece hızlı bir biçimde
en yükseklerden dibe vurdu. Unutmayalım, müstekbir adam iflah olmaz. Kendisini kendisinden menkul şeyler ile üstün gören bir kimse eninde sonunda dibe vuracak demektir. Bizlerin her neyimiz varsa hepsi Allah'tandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde nimet namına her ne varsa diyor Cenab-ı Hak, فَمِنَ اللّٰهِ Hepsi Allah'tandır. Dolayısıyla Allah'ın aramızda taksim edip paylaştırdığı ve sonrasında hepsini geri alacağı şeyler ile nasıl birbirimize üstünlük taslayabiliriz? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatında maişetlerini onların arasında biz taksim ettik. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Ve birbirlerine görece farklı farklı üstünlükler verdik. Kimi şu başlıkta daha fazlasına sahip, öteki başka bir başlıkta daha fazlasına sahip, beriki bir başka başlıkta daha fazlasına sahip olabilir. وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Derece derece fazlalıklarımız var birbirimize karşı. Niçin? لِيَتَّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ Birbirlerine iş yaptırabilsinler, iş bölümü sağlansın, hayat iç içe bir dinamizme kavuşsun, herkes bir başkasının ihtiyaç duyduğu şeyi hazırlayarak, yaparak toplumun genel ihtiyaçlarını tamamlamış bulunsun. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyle. Birine fiziksel güç verirken, ötekine zeka verirken, bir başkasına maharet verirken, sonuçta birbirimize hizmet etmemizi sağlamış. Toplumun iş ve güçlerinin, yani ürün ve hizmetlerin ortaklaşa yerine getirilmesini sağlamış. İlahi hikmet bu. Buradan kimseye üstünlük çıkmaz. Yok birbirimizden farkımız. Hepimiz girdiğimiz, hem de çırılçıplak girdiğimiz bir hayattan yine öylece çıkıyoruz. Tek başımıza, malı, mülkü, serveti, kariyeri, itibarı, makamı, her şeyi geride bırakıyoruz. Hakkı kabul etmeye karşı hiçbir şeyimizi kibir dolayısıyla bir bariyere dönüştürmeyelim. Yeri gelir bize bir çocuk dahi gerçeği hatırlatabilir. Söylediğinin gerçek olduğunu gördüğümüzde doğru söylüyorsun, ben yanılmışım, senin dediğin gibi yapacağım diyebilmeliyiz. Velev ki biz onun öğretmeni olalım, velev ki biz onun müdürü olalım, velev ki biz şehrin valisi, ülkenin veziri olalım, hiç fark etmez. Hakkın kendisi üstündür. Onu söyleyen kişinin hangi düzeyde olduğunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz müminler asla hakkı duyduğumuz bir kimseyi küçümseyip sen de kim oluyorsun, bana bunu hatırlatacak, önce haddini bil diyemeyiz. Hatırlattığı şey doğruysa teşekkür etmeliyiz. O zaman istikbarımızın, yani büyüklenmemizin, yani kibrimizin hakkından geliriz. O zaman tevazuyu kuşanabiliriz. O zaman hakkın beğenisine mazhar olabiliriz. Yoksa küçükleri çocuk oldukları, henüz büyümedikleri için tahkir edersek, konuşmalarına fırsat vermez isek, hakkı söyleyecek olsalar, daha dur hele sen de kim oluyorsun diye susturursak, iş yerinde çalışanlarımızı, hele hele alt düzeyde çalışanlarımızı benzer bir biçimde değersiz bulur konuşturmaz isek, sırf biz amiriyiz diye bir başkasının bize emri bil maruf ve nehyan-ı münker yaptığında zorumuza gidecek olursa ve bunu söylediğin şey doğru ama bunu bana hatırlatacak kişi sen değilsin kabilinden davranış bozuklukları ile karşılarsak, bunların hepsi envai çeşit kibir örnekleridir. Hakkın beğenisini, yani Allah'ın beğenisini riske atmak istiyorsak böyle yapmaya devam edelim. Ama yok, Allah'ın beğenisini riske atmak istemiyorsak, trafikte dahi olsa, hiç tanımadığımız birinden dahi olsa, buraya yanlış park etmişsin kardeşim, arabayı buradan kaldır dediğinde, eğer söylediği şey doğruysa, haklısın, özür dilerim, hemen diyebildiğimizde, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık, ona uygun bir tevazuyu sahiplenmiş oluruz. Hak hangi konuda olursa olsun, doğru hangi konuda olursa olsun, her zaman önemlidir ve her zaman hatırlatıldığında kibirli olmayanlar açısından son derece kıymetlidir. Nezaket

0: hürmetle karşılarlar, teşekkür eder ve yerine getirirler. Ama iş kibre dönerse, müstekbir bir tavır olarak kişi bunu şahsiyetinin bir parçası sayarsa, inanın bırakın aşağıdan birinin ona hakkı hatırlatmasını, en üstten birinin hakkı hatırlatmasına karşı bile aynı bağnazlığı sergileyebilir. Kibir sahibi olmak için illa bir şeylere sahip olmak, mal, mülk, servet, kariyer, makam üzerinden bunları yaşamak da gerekmez. Bazen hiçbir şey olmadığı halde müstekbir davranan nicelerine karşılaşırsınız. Kibir hastalığı sadece zenginlerin yahut kariyer sahiplerinin yahut elitlerin arasında görülen bir şey değildir. Bu hastalık bakmışsın en sıradan normal insanlarda da kendisini ele verebilir. O da kimlere diş geçirebiliyorsa kibriyle onlara taarruzda bulunur. Onları aşağılar, onları ezmeye çalışır. Kibir şeytandandır. Ben ateştenim, o topraktan diyerek Adem'i aleyhissalatü vesselam aşağıladığı günden beridir insanlara telkin ettiği ve insanları da kendisine benzetmeye çalıştığı şeydir. Bakın bu öyle bir hastalık ki sıradan bir insanı an gelir en kıymetli insana karşı dahi kibirli davranmaya ve nihayetinde bedbaht olmaya yol açabilir. İşte Resulullah'ın karşısında bu adamın düştüğü durum gibi. Sonrasında ne kadar eyvah etmiş olmalı, ben ne yaptım diye. Hepsi bir yemek işiydi. Rahatlıkla sağ elimle de yiyebilirdim. Ama değil mi ki toplum içerisinde küçük düştüğümü zannedip yapamıyorum diye pozisyonumu korumaya çalıştım. Her şey berbat oldu. Cenab-ı Hak yalancılığımı Resulullah'ın dili üzerinden ifşa etti, ortaya çıkardı. فَمَا رَفَعَهَا اِلَى ف۪يهِ Adam artık elini ağzına kadar götüremez oldu. Artık bilmiyoruz sonrasında iyileşti mi yoksa hep öyle mi kaldı, buna dair bir bilgi yer almıyor efendim. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla Buhari'de yer almayan ancak İmam Müslim'in sahihinde geçen 3. dereceden sahih bir rivayetti efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde, ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir. Sevgili Peygamberimiz, bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken, kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz?

Ashab, Allah ve Resulü bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak, onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kâhinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman, arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.

Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine

Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır. Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, elhas alel mekasib bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki, biz bir meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehleti şitâ-i ve sayf felya'budu rabbe hâzel beyt ellezî at'amahum min cû'in ve âmenahum min khavf. Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, züht ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve Fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur: "O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi?" Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir.

gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbni Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
2: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gibi.

0: bilir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bu günlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti.

Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.

0: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
3: Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu. Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edince, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın. Zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah dengini bulamıyoruz ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca'nın yanına bir adam geldi. Dini bir soru sordu. Hoca da uzun uzun cevap verdi. Sonra Akif'i çağırarak arkadaşlarını toplamasını istedi. Kısa bir müddet sonra tüm öğrenciler toplandı. Nasreddin Hoca cübbesini düzeltti, sarığını başına iyice yerleştirdi ve tebessümlü bir bakışla sordu. Evet, nerede kalmıştık çocuklar? Cevap vermek için parmak kaldıran öğrencilerden Emine söz hakkı verdi. Buyur evladım. Hocam, Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice arasında beklenmedik gelişmeler oldu demiştiniz.
3: Evet, aferin, unutmamışsın demek ki.
2: Hazreti Muhammed 25 yaşına gelmiş ve hala evlenmemişti. Evlilik elbette her devirde belli bir maddi imkan gerektiriyordu. Peygamberimiz ticaretle uğraşarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Evliliği düşünüyordu ama henüz kimseyle bir görüşmesi olmamıştı. Hazreti Hatice onunla ilk ticaretinden memnun kalmış ve bu ortaklığı sürdürmeye karar vermişti. Peygamber Efendimiz de memnun kalmıştı. O zamanlar bir kadının tek başına ticaret yapması çok zor olduğu için Hazreti Hatice sermayesini gereği gibi kullanamıyor, değerlendiremiyordu. Hazreti Muhammed onun için çok isabetli bir ortak olmuştu. Fakat iş sadece ticaretle bitmedi, hayat arkadaşlığı da kısmet oldu. Hazreti Hatice bir gün arkadaşı Nefise'ye yeni ortağından, evlilikten bahsetti. Nefise, Hazreti Hatice'nin Peygamberimizle evlenmek istediğini anladı. Sonra doğruca Hazreti Muhammed'in yanına gitti. Biraz sohbet ettikten sonra sordu. Ey Muhammed, niçin evlenmiyorsun? Elimde evleneceğim malım, imkanım yok. Sana uygun birini önerebilirim. Peki kimdir bu? Hatice, bilmem ki bu iş nasıl olur. O benim işim. Eğer düşünürsen ben hallederim. Öyleyse ben de teklifini düşüneyim. Hazreti Muhammed amcası Ebu Talib'e giderek bu konuda fikrini sordu. O da çok uygun olacağını söyledi ve yapılan görüşmeler sonrasında düğün için karar verildi. Hazreti Hatice, Tahire yani temiz ve iffetli hanım ve Kübra yani Kureyş kadınlarının büyüğü hanımefendisi diye anılırdı. Kendisiyle evlenmek için gelenlerin tüm tekliflerini reddetmişti. Ama şimdi kendisi evlilik teklif ediyordu. Düğün ve nikah o günkü adet üzere Hazreti Hatice'nin evinde yapıldı. Ebu Talip nikahlarını kıydı. Yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Muhammed'le Kureyş'in hiçbir genci tartılamaz, ölçülemez. O şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır, fakat mal dediğin nedir ki? Vallahi benden sonra onun mertebesi daha çok büyüyecek, daha çok yükselecektir. Ardından Baraka bin Nevfel de kalkıp hem Hazreti Muhammed'i hem de Hazreti Hatice'yi övdü ve mutluluklar diledi. Tören bitince velimeye yani düğün yemeğine geçildi. Nasreddin Hoca biraz durakladı, çocukları birer birer süzdü ve devam etti. Bu aile dünyanın en mutlu ailesi.

0: annesi oldu. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice kadar birbirine değer veren, saygı gösteren ikinci bir aile yoktur. İkisi de birbirini çok sevdi. Zaten eşler arasında sevgi olmazsa mutluluk da olmaz. Yüce Rabbim hepinize de böyle yuvalar kurmayı nasip eylesin. Çocukların bazısı amin derken kimileri utanarak başını önüne eğdi. Herkes amin desin bu duama. Allah hepinize huzur dolu bir aile nasip eylesin. Amin. Kızlar ve erkekler olarak birbirinize saygı gösterin, değer verin. Sizler okuyacak, kendinizi yetiştirecek, dininize, vatanınıza ve milletinize yararlı insanlar olacaksınız. Evlilik çağına gelince de o zaman ben size yardımcı olurum. Bu dediklerim de anlaşıldı değil mi çocuklar? Öğrencilerden güçlü bir ses yükseldi. Evet. Aferin çocuklar. Az önce dediğim gibi Hazreti Hatice çok mükemmel bir hanımdı. Çok vefalı bir eşti. Bir gün bile Peygamber Efendimiz'i incitmedi, üzmedi. Çok iffetli ve haya sahibiydi. Malının büyük bir kısmını Allah yolunda fakirler ve köleler için harcadı. Hazreti Muhammed peygamber olunca ona ilk inanan insan oldu. Hep Peygamberimizin yanında oldu. Peygamberimizle yaptığı evliliğinden 6 çocuk dünyaya geldi. Hazreti Hatice 65 yaşında, peygamberliğin 10. yılında Mekke'de vefat etti. Hocam, Peygamber Efendimizin çocukları 6 mı 7 miydi? Heyecanla bu soruyu soran Verda idi. Nasrettin Hoca cevap verdi. Sevgili Peygamberimizin kaç çocuğu olduğunu bize Hatice söylesin bakalım. Hatice biraz çekinerek saymaya başladı. Erkeklerden Kasım, Abdullah, İbrahim, kızlardansa Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Aferin Hatice kızıma. Şimdi hep birlikte sayalım. Nasrettin Hoca ile çocuklar birer birer isimleri tekrar ettiler. Kora halinde yaptıkları 5. tekrardan sonra Nasrettin Hoca, başta Verda, Miray ve Hüma olmak üzere özellikle küçüklere tekrar ettirdi. Artık öğrenmeyen kalmamıştı. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin çocuklarından 6'sı Hazreti Hatice'den, 7.'si İbrahim ise diğer eşi Mariye'den dünyaya geldi. Hazreti Peygamber'in evlatları bizim sonsuz saygı duyduğumuz, kendilerine dua ettiğimiz Ehl-i Beyt'tirler. Peygamber Efendimizin soyu da Hazreti Fatıma'dan Hazreti Hasan ve Hüseyin kanalıyla devam etmiştir. Hazreti Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Diğer çocukların hepsi Allah Resulü'nden önce vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Sadece kendi çocuklarını değil, tüm çocukları severdi. Kendi çocuklarıyla diğer çocuklar arasında asla ayrım yapmazdı. Onlarla şakalaşır, latifeler yapar, küçük çocukları kucağına alır severdi. Yolda gördüğünde yanaklarını okşar, bineğini alır başlarını okşardı. Çocuklar ağladığında hemen telaşlanır, onlarla ilgilenir, ağlama nedenini sorardı. Kendilerine bu kadar ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz'i çocuklar da çok severdi. Biz de Peygamber Efendimiz'i çok seviyor muyuz çocuklar? Çocuklar hep birden bağırdı. Evet, çok seviyoruz. Ben de Peygamber Efendimiz'i ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالسُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
2: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak, affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mümin, her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğu

duyguyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi, Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise, Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

Ey filanca! Yatağına girdiğinde, Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra nail olursun.''

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden

biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez. Cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder. Allah Resulü, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele ayeti inince, ashabının hangi meta daha iyiyse onu edinelim şeklindeki sözlerine karşılık şöyle buyurmuştur: "Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir."

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbn Ömer diyor ki bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız. Ve çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya hocamızın ilminden istifade edeceğiz. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden sormak isteyen, belki biraz da detay isteyen meselelerde tüm detaylarıyla sorusunu yazmak isteyen dostlarımız diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Mail üzerinden gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret ederim. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanabilirsiniz. Facebook'tan ya da Instagram'dan soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformunu kullanarak Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederseniz çok seviniriz efendim. Ben de yayın içinde sosyal medyadan gelen soruları kıymetli hocama sizler adına sormaya gayret edeceğim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan onlar için de sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz inşallah. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, duasını isteyelim. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan'cığım.
1: Nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah, nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam, duacıyım. Yani böyle bir bayram akşamı diyelim artık, yarın inşallah kurbiyetimizi ifade edeceğimiz, Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu ortaya koyacağımız Kurban Bayramı gününe erişmiş olacağız. Böyle bir günde herhalde iyi olmamak mümkün olmaz. Hele bir de sizinle beraber olmak.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu ziyadesiyle mutlu ediyor. Benim şimdiden için çok teşekkür ederim hocam cevaplarınız için. Müsaadeniz varsa telefonumuz hazırmış. Telefonla Bismillah diyelim.
2: Hayır.
1: Kayseri'den Nazmi Bey hattımızda. Hoş geldiniz Nazmi Bey.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Bayramın şimdiden mübarek olsun.
1: Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun.
3: Benim hocamıza şöyle bir sorumuz olacaktı.
1: Buyurun.
3: Şimdi Kurban Bayramı'nın ilk günü biz bu kurbanı kesemezsek diğer günlerde keserken bu bir mezhep taklidi gibi bir durum olur mu? Niyetimiz farklı mı olmalı? Nasıl yapmalıyız diye rahatsız etmiştim.
1: Peki estağfurullah. Rahatsızlık yok. Rabbimiz kabul etsin ibadetlerimizi. Kayseri'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani aslında Nazmi Bey'in sorduğu soruyu biraz daha çeşitlendirmek mümkün hocam. Artık insanlar biliyorsunuz belirli noktalarda kesim yapıyorlar ve ilk gün yoğun diye ikinci ve üçüncü gün için randevu alanlar da mevcut. Bir böyle olanlar var, bir de Nazmi Bey gibi ya birinci gün kesemedik, bazı bir takım aksilikler oldu, ikinci güne kaldı. Bu acaba bir mezhep taklitini gerektirir mi? Ne dersiniz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bütün seyircilerimizin bayramını tebrik ediyorum şimdiden. Bayram günü, bayram namazı kılındıktan sonra biz kurbanlarımızı kesmeye başlıyoruz. Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazından

0: sonra başlar. Peki bu ne zamana kadar devam ediyor? Hanefilere göre bayramın üçüncü gününe kadar zaten bu devam ediyor. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Yani bizim burada 3 ya da 4 günlük bir süremiz var. Bu kurbanların hepsinin bayramın birinci günü kesilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla burada bizim rahat olmamız gerekiyor. İlla ki kurbanlarımızın kesilmesi için bayramın birinci günü bu kesilirse kabul olur. Öbür günler kesilirse bir mezhebi taklit etmeye gerek var mı sorusuna da böylece muhatap olmamış oluyoruz. Yani Şafii mezhebine göre biraz daha vakti geniş tutacak olursak bayramın dördüncü günü akşamına kadar da kesilebilir. Hanefiler tabii biraz daha dikkatli olmalılar. Peki diyelim ki bir Hanefi bayramın üçüncü gününe kadar kesemedi ve bayramın dördüncü gününde keserse bunu, bunun için ben Şafii mezhebinin görüşünü taklit ederek kesiyorum demesine gerek yoktur. Buna niyet ettiği andan itibaren, yani Şafii mezhebinde bugün de kesiliyor, ona niyet ettiği andan itibaren bu kişinin yapmış olduğu niyet de geçerlidir ve bir mazeret durumunda da dördüncü günü kesilebilir.
1: Eyvallah hocam. Şimdi tabii Kurban Bayramı denilince Arefe bugün sabah namazı itibariyle başlayan bir ödevimiz daha var. O da teşrik tekbirleri. Çok izleyicimiz ortak soru olarak sormuş bu soruyu. Teşrik tekbiri nedir? Sadece cemaatle kılınan namazlarda mı yapılır, yoksa kişi münferiden bir farz namaza eda ettikten sonra kendisi de yapması gerekir mi gibi bir takım sorular var hocam. Ya, hakikaten insan özellikle camide teşrik tekbirlerine eşlik ettiği zaman böyle bir coşku da oluyor insanın içerisinde. Bu hususlarla alakalı bir bilgi verseniz bize, ne dersiniz?
0: Teşrik tekbiri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Veya farklı bir metin de var. Üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd.
1: İkisi de oluyor.
0: Evet, bu ikisi de mümkündür. Burada tabii ki öncelikle biz Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini söylemiş oluyoruz ve en yüce varlığın o olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Arefe günü sabah namazından başlayarak sabah namazının farzını kıldıktan sonra efendim bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere, bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere 23 vakitte bu tekbirleri biz getiriyoruz. Tabii mezheplere göre bu 23 vakit daha az vakit olabilir, çok olabilir efendim, ama bu şekilde halkımızın bilmesi yeterlidir. Peki bunu kimler getirir? Farz namazın, öncelikle farz namazın akabinde bu getirilir. Yani selam verdikten sonra, sol tarafımıza selam verdikten sonra daha burada estağfurullah demeden ya da Allahümme enteselam ve minke
1: Demeden abi.
0: selam demeden öncelikle bu tekbiri biz getiririz. Peki kim getirir? Namaz kılan herkes bunu getirir. İster cemaatle namaz kılsın, ister münferiden tek başına namaz kılsın, ister misafir olsun yani seferi olsun namazında, ister mukim olsun, fark etmiyor. Bu kişiler bu tekbirleri getirirler. Tabii ki eğer hanımlar muayyen günlerinde iseler, onlar namaz kılamadıkları için bu tekbiri getirmezler. Ha, bir de aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Peki hanımlar da bu tekbiri getirirler mi? Evet, hanımlar da bu tekbiri getirirler. Bu tekbirler konusunda hanımlarla erkekler arasında bir fark yoktur.
1: Peki diyelim ki teşrik tekbirini getirmeyi unuttuk. Bu durumda onun hani bir kazası falan var mı hocam?
0: Eğer bir kimse teşrik tekbirini Şayet unutmuş ise namazı bozucu bir davranış içerisinde olmaksızın, yani selam verdi ve bu tekbiri getirmedi. Doğrudan Subhanallah, Estağfurullah dedi, Allahümme entes selamü minke selam dedi. Bu arada başka zikirler yaptı, tesbihatını yaptı. Yani namazı bozan herhangi bir davranış içerisine girmemiş ise ne gibi? Konuşmak gibi.
1: Dünya kelamı.
0: Yani. Dünya kelamı gibi vesaire gibi. Efendim camiden çıkmak gibi. Böyle bir davranış içerisinde olmamışsa bunu söyleyebilir. Ancak kendisi camiden çıkmışsa veya namazı bozan herhangi bir eylemde, davranışta bulunmuşsa artık bunu söylemez.
1: Eyvallah hocam.
0: Bir de şunu ifade edeyim ki eğer, bilmiyorum sonraki sorularda bu var mı? Eğer herhangi bir namazı kazaya kalırsa bu günler içerisinde, namazı kazaya kalırsa bunu bu günler içerisinde, yani teşrik tekbirinin getirildiği günler içerisinde kaza ederse yine bu teşrik tekbirini getirmek zorundadır.
1: Peki o zaman bir soru daha geldi aklıma hocam. Peki. Sair zaman üzerinde bir kaza borcu var ve bunu alışkanlık haline getirmiş. Her gün, her vaktin peşine bir kaza kılıyor. Bayram günlerinde kaza kıldığında yine o kaza içinde teşrik tekbiri getirmesi gerekir mi?
0: Evet, bu sorunuz için de hassaten teşekkür ederim Furkan'cığım. Eğer bir kimse bu günler içerisinde değil de daha önceki günlerden kazaya kalan bir namazı var ise ve bu günlerde, yani teşrik tekbirinin getirdiği günler içerisinde bu namazı kaza ediyorsa onun tekbir getirme, teşrik tekbirini getirmesi gerekmiyor.
1: Eyvallah.
0: Yani ikisi arasında bir fark var.
1: Peki hocam. İzleyicilerimiz de, belki bu konuyla alakalı daha çok şey merak ediyorlardır. Hem sosyal medyadan hem telefon üzerinden teşrikle alakalı bizim hatırımıza gelmeyen ama sizin merak ettiğiniz şeyler varsa arayıp sorabilirsiniz efendim.
0: Evet. Bir de yani ne kadar halkımız ayırabilir onu ben bilemiyorum. İnşallah ayırırlar. Bu teşrik ifadesi biraz problem aslında. Yani teşrik aslında ortak koşmak anlamına geliyor. Bunun doğrusu teşrik, kaile, evet, yani teşrik kailedir. Hani bunu ben söyleyeyim ama söylemeyip de teşrik dediği zaman da korkmasınlar. Hani şirke düşmezler. Bunu neden ayrıntı olarak söylüyorum Furkan'cığım? Çünkü bazıları görüyorum hani bir tehlikeye işaret ediyorlar. Teşrik de demeyin, şirkeye düşersiniz. Yok ya, o kadar ucuz değil.
1: O kadar
0: yani.
1: Da korkutmaya gerek yok yani. Yok, en işte azından söylemek amacı için, belli yani.
0: Bu. Bunu söylemek için zaten hani bu detaya girdim. Yani halkımız zaten Allah'a şirk, namaz kılan şirk koşmaz veya teşrik tekbirini getiren efendim şirk koşacak değildir. O yüzden bu tür korkutmalara girmeyelim. Teşrik derseniz şirke düşersiniz falan. Bu iş o kadar ucuz değil yani. Şirke düşmek o kadar ucuz değil.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İzmir'den Feray Hanım hattımızdaymış. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: İyi yayınlar. Şimdiden bayramınız mübarek olsun.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Bir sorum olacaktı hocam benim.
1: Buyurun.
2: Kurban kesmeyip bedeli ihtiyaç sahibi kimseye verilirse yine de kurban yerine geçer mi acaba? Bunu merak ediyorum.
1: Hemen soralım. Allah kolaylıklar versin. İzmir'e selam ediyor. Dua bekliyoruz sizden de. Bu da çok yaygın. Yani hakikaten bir taraftan düşündüğümüz zaman bir fakir, fukara, hasta, garip bir insan var. Öbür taraftan bizim üzerimize kesmemizin vacip olduğu bir ibadet var. Ya biz bunu kesmeyelim, parasını verelim, bu da gidip derdini, sıkıntısını çözsün. Aslında ilk etapta duyulduğunda kulağa hoş geliyor. Ama acaba fıkıh bundan ne der?
0: Evet. Öncelikle bu seyircimize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir hususa değindiler. Bazen bazı sitelerde, yani site deyince apartman siteleri değil yani internet sitelerinde incelediğimiz zaman şöyle bir cümleyle karşılaşıyoruz. Kesimsiz kurban. Kesimsiz kurban. Çok tehlikeli bir kelime.
1: Yani hiç kesilmiyor yani.
0: Evet. Yani orada açıkça ilan etmişler. Kesimsiz kurban. Kesimsiz kurban diye bir şey olmaz. Muhakkak surette bunun kurban günlerinde kesilen kurban olabilmesi için, yani bir udhiye kurbanı olabilmesi için muhakkak surette kesilmesi, kanının akıtılması gerekir. Öbür türlü kurbanı kesmeden, kurban niyetine ama kurbanı kesmeden yapılan bir işlem kurban yerine geçmez. Bu ancak bir sadaka olur. Sadaka farklı bir şeydir. Kurban kesmek farklı bir şeydir. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bütün yoksullara, fakirlere, bunlara hepsine yardım etmiştir. Ondan daha çok yardım eden de yoktur. Sahabe-i kiramdan da daha çok yardım eden yoktur. Ancak o bizatihi Medine'de hayatı boyunca yaşadığı sürece kurban günleri içerisinde kurbanını bizatihi kendi kesmiştir. Veya bazılarını vekalet vermek suretiyle kesmiştir. Ama kurbanını kesmiştir. Dolayısıyla kurbanı kesmeyip kurbanın 5 katı, 10 katı, 100 katı bir fakire, bir hastaya versek bununla kurbanı kesmiş olmayız.
1: Eyvallah. Muhakkak ondan sevap alırız ama kurban borcu üzerimizden düşmez.
0: Hayır.
1: İlginç bir soru var burada Mehmet Bey. Şimdiden hayırlı bayramlar kıymetli hocam. Çok önemli bir konu. Bizim için cevaplandırırsanız çok seviniriz demiş. Bir vatandaş cami yaptırmak için aracı oluyor. Bir takım yardımlar toplanıyor ve toplanılan paralar bir konvensiyonel banka üzerinde, devlet bankası içinde altın hesabı açtırılarak orada muhafaza ediliyor. Bunda dinen bir sıkıntı var mıdır demiş.
0: Öncelikle Müslümanların toplamış oldukları paraları bir an önce ilgili yerlere harcamaları, kanalize etmeleri gerekir. Yani kendilerinden bir yatırım aracına dönüştürmemeleri gerekir. Alınan bir sadaka, alınan bir yardım, alınan bir zekatı ben bunu biraz daha geliştireyim diye düşünemezler. Bunlar fakirlerin hakkıdır ve bir an önce fakirlere verilmelidir. Bunlar diyelim ki cami yapımı için alınmışsa, Kur'an kursu yapımı için alınmışsa bir an önce oraya kanalize edilmelidir. Bunun yerine bir defa fiziki altın olmaksızın, altın hesabı açarak, bu bir defa caiz değil. O mümkün değil yani. İlla ki herhangi bir altın hesabı açıldığı zaman fiziki olarak bu altının ne yapılması gerekir? Teslim edilebilmesi gerekir. Dolayısıyla öncelikle bu işlemi yapabilmek için bunu araştırmamız lazım. Sonra bu işlemi biraz da hani efendim normal bir bankadan değil de bu konuda hassasiyet olan katılım bankaları gibi bankalar burada tercih edilebilir. Yani tercih edilebilir diyorum. Ama aynı işlemi fiziki olarak teslim eden başka bir bankada yaptığı zaman da bu da caizdir.
1: Ama bu fiziki olarak teslim edilme hususu son derece önemli.
0: Evet, oranın altını özellikle son derece önemlidir.
1: Zaten. Peki hocam. Bediye Hanım'ın selamları var. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbimiz inşallah Müslüman alemine nice güzel bayramlar nasip etsin demiş. Amin diyelim. Sıla-i Rahim farz biliyoruz ama Sıla-i Rahim sadece küçüklere mi farz? Büyüklerin küçüklere karşı bir sorumluluğu yok mu? Hastamız oluyor, düğünümüz oluyor, cenazemiz oluyor ama aile büyüklerinden aramayanlar bile oluyor. Bu Sıla-i Rahim mevzusunu muhterem hocam bir daha açar mısınız demiş.
0: Evet. Öncelikle Sıla-i Rahim'le yükümlü olan kişiler daha çok küçüklerdir. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani küçüklerin bu konuda büyüklerini bayram günlerinde ziyaret etmeleri, aramaları, bayramlarını tebrik etmeleri bu öncelikle kendilerinin bir ödevidir, görevidir. Sıla-i Rahim, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çok durduğu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde çok durduğu bir husustur. Yani akrabaları ziyaret etmek, onlarla iletişim kurmak, küs durmamak, dargın durmamak, gönüllerini almak, efendim bu konuda hata kimde olursa olsun elimizi ilk uzatan kişi olmak son derece önemlidir.
1: Doğru.
0: Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İlk önce selamı veren hayırlıdır diyor. Bir sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah benim bir komşum var, ona ben iyilik yaparım. O bana bir iyilik yapmaz. Ben ona hal hatır sorarım. O benim halimi hatırımı sormaz. Böylesi yani ilk karşı yani iyiliği ilk yapan ben oluyorum diyor. Böyle söylüyor. Ama bir karşılığını bulamıyorum bunun diyor. Peygamber Efendimiz ona buyuruyor ki eğer gerçekten söylediğin gibi sen davranıyorsan sen kazanıyorsun diyor. Bu manaya gelen bir söz söylüyor. Onun için yani illaki bizimle iletişim içerisinde olan değil, bayram adı üzerinde, bakın bayram adı üzerinde bir vesiledir. Dargınlıkların, kırgınlıkların, küskünlüklerin giderilmesi için, aile içi kavgaların, tartışmaların giderilmesi için, hatta ve hatta yani kabileler arası, sülaleler arası bir tartışmalar varsa, Allah korusun hani bir kan davaları gibi şeyler varsa, bütün bunlar bayram, bunlar için bir vesiledir. Dolayısıyla bir bayramı bayram gibi geçirmek lazım. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte iyilik yapan kendisine iyilik yapana iyi davranan değildir diyor. Tam tersine kendisine iyi davranmayan bir kimseye iyilik yapmak asıl iyiliktir buyuruyor. Ve bu konuda fazla konuyu uzatmamak için en önemli şeyi söyleyeceğim. En önemli şeyi söyleyeceğim. Ve onu biraz yavaş yavaş söyleyeyim ki yani herkes daha dikkatli dinlesin diye.
1: Buyurun hocam.
0: Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz La yedhulul cennete qati'a. Yani akrabalarla ilişkilerini kesen kişi cennete giremez.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Yani bu hadisi şerife muhatap olmak çok kötü bir sonuç.
0: Yani bu hiç giremez anlamında değil ama giremez diyor Peygamber Efendimiz. Bu o kadar önemli bir şeydir. O yüzden şimdi diğer hususa geldiğimiz zaman. Evet soruda çok bir haklılık payı var. Yani hep küçükler büyüklere mi saygılı olmalı? Büyükler hiç küçüklere sormamalı mı? Evet düğün olduğu zaman düğününe gitmeli. Efendim çocuğu olduğu zaman onu efendim tebrik etmeli. İyi günlerinde onun yanında olmalı. Kötü günlerinde ona destek olmalı. Hatta ve hatta bazen de o onu arayıp sormalı. Yani bu beni hep arıyor.
1: Doğru.
0: Yani küçükler de bunu bekliyor biraz ya. Yani bir kere de o beni sorsun. Hani halimi hatırımı sorsun diye. Yani biz bir diyelim ki bir babayız, bir anneyiz. Evlatlarımız her gün bizim halimizi, hatırımızı soruyor veya ara ara. Bir kere de lütfen bir telefon açıp, yavrum evladım nasılsın? Ya bu çok mutlu eder onu. Kızım nasılsın?
1: Varsa muhtemel kırgınlıklar büyümeden hemen çözülür belki.
0: Evet. Şimdi Furkan'cığım hani yeri geldiği için ben şöyle bir şey yaptım. Düşündüm ki ya telefonla insanlar... Benden yaşı küçük olanlar beni arıyorlar. Büyüklerim de arıyor bazen. Efendim arıyorlar. Bir tane kendime telefon listesine baktım. Dedim ki beni çok arayanlar için tabii. Yaşı benden küçük de olsa bir liste yaptım. Ben de ara sıra bunları arayayım dedim.
1: Aa, ne kadar güzel.
0: Evet. Yani bazen bunu yapalım. Yani hep onun aramasını beklemeyin. Ya bu benim öğrencimdi hep beni arasın değil ya. Bir kere de sen öğrencini ara. De ki yavrum, evladım nasılsın? İyi misin? Ne kadar mutlu olur. Hani bir kere de seni çok arayan, ne bileyim cuma günü arayan, başka zaman bayramda seni arayan bir kişiyi ara. De ki nasılsın? Ha, o zaten diyecektir ya ben seni aramam lazımdı falan. Olsun. Bir kere de ben seni arıyorum. Yani mahcup etmek için değil, utandırmak için değil. Böyle hani ben bunun için seni aradım. Sen beni hep arıyorsun. Ben de bir kere seni arayayım dedim. Bu yani bu moda geçmeliyiz biraz.
1: Bu zaten aradaki muhabbeti de artırır yani. Hem problemleri çözer hem de mevcut muhabbetin artmasına vesile olur. İnşallah söylediklerinizden ders çıkartırlar hocam. Yarın bayram sabahı yoğun bir telefon trafiği olur. İnşallah bu söyledikleriniz çerçevesinde de hareket eder insan.

0: yapmakla yükümlü değildir veya efendim şu sayıda ben bunu yapayım ancak öyle kabul olur diye düşünmemelidir. İstediği kadar, söyleyebildiği kadar kelime-i tevhid getirebilir ve bunun sevabını kime bağışlamak istiyorsa ona bağışlayabilir. Ve her bir 100 kelime-i tevhidden sonra söylenecek bir şey de yoktur. İnsanlar maalesef bazen kolay dini zor hale getiriyorlar. Onun için de 70 bin kelime-i tevhid veya her şimdi ona alıştık, yani bu soruya alıştık. Böyle bir şey yok yani 70 bin kelime-i tevhid hatmi diye tavsiye edilen, yani sünnette bize tavsiye edilen bir hatim çeşidi yok. Sahabe-i kiramdan da bildiğim kadarıyla yok. Sonradan insanlar efendim bunu icat etmişler. Ve bunun illaki belli bir sayıya odaklanmasının doğru olmadığını her zaman söylüyoruz. Yeni bir şeyin çıktığını da bu soruyla duymuş olduk. O da nedir? İşte her 100 kelime-i tevhidden sonra ne söylemem gerekir? Hiçbir şey söylemen gerekmez. Zaten kelime-i tevhid söylüyorsun.
1: Başlı başına zaten.
0: Kelime-i tevhidden daha büyük bir zikir mi olur? Eftalü zikri la ilahe illallah. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Zikrin en üstünü, faziletlisi, sevaplısı la ilahe illallah. Bundan daha büyük, daha sevap bir şey yok ki.
1: Yani biz o zaman
0: arada söyleyelim.
1: Şöyle diyebilir miyiz hocam? Hani böyle sayılara falan takılmayın. İlla annenizin ruhuna bağışlamak için bir şey yapmak istiyorsanız evet kelime-i tevhid okuyabilirsiniz. Bunda da sayıya veya ayrı bir ritüele takılmanıza gerek yok.
0: Aynen.
1: Peki. Çorum'dan Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum hocam. Hayırlı yayınlar. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Benim hocamıza bir sorum var. Yalnız yayının başını kaçırdım. Tekrar soruldu mu bilmiyorum ama ben buyurun, sorumu sorayım.
1: Buyurun.
2: Kadınlar teşrik tekbiri getirmek zorunda mı? Bir de hani bayrama denk gelen muayyen günümüzde teşrik tekbiri getirebiliyor muyuz?
1: Peki. Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Sağlık afiyet diliyorum size. Hayırlı bayramlarınız olsun şimdiden. Çorum'a selamlar. Evet, aslında hanımların teşrik tekbiri getirmesi gerektiğini söylemiştiniz. Fakat Fatma Hanım iyi ki sordu bu soruyu. Ayrı bir detay çıktı ortaya. Muayyen günlerinde olanlar getirecekler mi acaba?
0: Evet. Teşrik tekbirini namaz kılan insanlar, namaz kılması kendisine farz olan insanlar namaz kıldıkları esnada farz namazlardan sonra getirirler. Yani namazını kılmayan bir insan Allah korusun onun teşrik tekbiri getirmesine gerek yok. Bu farz namazlara tabi olan bir şeydir. O yüzden bir hanımefendi de namazını kılıyorsa bu da farz namaz akabinde tekbiri getirecektir. Zaten işte sorunun cevabı da burada. Namaz kılamıyorsa, yani muayyen gününde olduğundan dolayı namaz kılamıyorsa zaten bu tekbiri getirmesine gerek yok. Ha, şunu da söyleyeyim ilave olarak, ek bir bilgi olarak. Ya ben fazla söylemek istiyorum, gerekmediği halde ben söylemek istiyorum diye bir kimse böyle bu niyetle bunu söylerse söyleyebilir ve bunun ecrini, mükafatını da alır. Buna da bir engel yoktur.
1: Allah kabul etsin. Arefe tabi mezarlıklarda da bir yoğunluk oluyor hocam. Bayramı bazı bölgelerde bayramın birinci günü, bazı bölgelerde Arefe günü mezarlık ziyaretleri yoğun şekilde yapılıyor. Nermin Hanım bununla alakalı bir detayı görmüş mezarlıkta, onu soruyor. Bugün mezarlıkta ziyaretlerde bulunduk. Öğle vaktinin çıkmasına biraz zaman vardı. Mezarlıkta namaz kılan birini gördüm. Acaba mezarlıklarda namaz kılınır mı demiş.
0: Kabre karşı namaz kılmak caiz değildir, mekruhtur. Herhangi bir mezara karşı, kabre karşı, kıble öyle olsa bile efendim mezarlığın karşısına geçip ona doğru namaz kılmak mekruhtur. Ancak bir kimse namaz vakti gelmiş, namaz kılması da gerekiyor. Efendim bazı mezarlıklar uzakta oluyor. Bu namazı da bu eda etmek istiyor veya yani
1: arada bir yol var mesela.
0: Arada işte mezarların olmadığı bir bölüm varsa orada namazını kılabilir. Hmm. Mezarların olmadığı bir bölüm varsa veya işte dediğiniz gibi orada bir yol varsa kabre karşı olmamak kaydıyla

0: mezarlıkların bir bölümünde kılabilir.
1: Peki. Armağan Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, mübarek gün ve gecelerde vefat eden kimselerin kabir azabı görmeyeceği bilgisi doğru mu? Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Yani hakikaten duyuyoruz bazen. İşte Arefe günü vefat etti. Sabah namazını kıldı, sonra vefat etti. Cuma günü vefat etti. Haliyle insanlar bundan böyle bir sanki artı bir şey olacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorlar. Acaba gerçeklik payı var mı?
0: Önce bir olumsuz tarafından başlayayım ki insanların zihninde daha iyi yer etsin diye. Mesela dünyada, bütün dünyayı göz önüne aldığımız zaman bizim dışımızda, Müslüman ülkelerin dışında Cuma günü ölen binlerce insan var.
1: Muhakkak.
0: Efendim, dünyanın çeşitli ülkelerinde ölen binlerce insan var. Hangi gün ölüyorlar? Cuma günü. Belki de cuma saatinde ölüyor. Peki onlar cuma günü öldüler diye bunlar kabir azabına maruz kalmazlar mı? Kalırlar. Neden?
1: İmanları yok.
0: Çünkü imanları yok. Ve sadece imanları yok değil, bir sürü de fenalık yapmışlar, kötülük yapmışlar. Efendim, zulüm yapmışlar, zalimlik yapmışlar, değil mi? Bunlar şimdi cuma günü öldü diye kabir azabından muaf olur mu? Olmazlar. Ha, sıra müminlere geldiği zaman. Demek ki neyle alakalı? İman ve ameli salih çok önemli. Eğer bir insan güzel bir imana sahipse, kuvvetli, sahih, makbul bir imana sahipse ve de ameli salihlerle bunu desteklemişse, bu kimse cuma günü vefat ettiği takdirde bunun kabir azabından muaf olacağına dair hadis-i şerifler var. Veya işte mübarek bir günde, diyelim ki bir Kadir gecesinde veya Cuma gecesinde vefat ederse onların kabir fitnesinden muaf olacağına dair hadis-i şerifler var. Bu onlar için bir müjdedir.
1: Eyvallah. Yine bugün mezarlık ziyareti yapan bir başka izleyicimiz Süleyman Bey şöyle bir soru sormuş. Muhterem hocam, mezarlıklarda sürekli Kur'an-ı Kerim okunması için mezarlara güneş enerjili hatim matik taktırmak caiz midir demiş. Yeni bir kavramla daha karşılaştık. Hatim matik diye bir şey çıkmış demek ki. Ne dersiniz?
0: Evet. İnşallah namaz matik çıkmaz.
1: Namaz kıldıran seccade vardı bir sıralar hocam. Yani olabiliyor bazen.
0: Olabilir. Evet. Evet, o da çıkmıştı. Ona biz cevaz vermedik. Din İşleri Yüksek Kurulu olarak şu anda pek duymuyorum onu.
1: Eski popülerliğini kaybetti.
0: Çünkü. Evet. Şimdi burada tavsiye edilen, yani Kur'an okunurken mezarlıklarda tavsiye edilen, kişinin bizatihi kendisinin okumasıdır. Ezan matik gibi, bu işte hatim matikler de çıktı maalesef.
1: Bir kayıt okunuyor.
0: Efendim, bir kayıttan sürekli orada hatim okunuyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bu bir bakıma yani iyi bir şey gibi gözüküyor. Çünkü sürekli Kur'an okunuyor falan. Yani bunu tamamen de yabana atmamak lazım. Belki oradaki ruhlar bunu duyarsa onların hoşlarına gidebilir. Ancak bu tavsiye edilen bir şey değildir. Yani Kur'an'ın mehabetine uygun değil. Bazen insanlar onu hiç duymuyor, dinlemiyor falan. Ama bu günahtır da diyemeyiz. İyi niyetle yapılmış bir şeydir. Lakin tekrar söylüyorum, bu bizim asıl görevimizi ihmal etmemeli. Nedir
1: mesela
0: o da?
1: Onu görünce zaten okunuyor, biz okumayalım diye bir düşünce yanlış o zaman.
0: Evet. Bizim asıl görevimizi biz ihmal etmemeliyiz. Yani kendimiz bizatihi okumak suretiyle ve duasını bağışlamak suretiyle bu şekilde mezarlıklarda amel etmeliyiz.
1: Peki efendim. Teşekkür ederiz. Yani programımızın sonlarına doğru özellikle erkek izleyicilerimizi daha yakından ilgilendiren bayram namazı nasıl kılınır ve bayram namazında yaygın yapılan hatalarla alakalı sorular soracağım hocama. Biraz daha bekleteyim sizi. Kurbanlıkla alakalı sorular geldi hocam. Özellikle mesela Fikri Bey demiş ki, muhterem hocam, biz bir çiftlikten kredi kartına taksitli şekilde kurban hissesi aldık. Çevremizden bazı kimseler böyle kurban olmaz, taksitli kurban

0: Zaman kesemezsiniz. Dediler biz de arada kaldık. Şimdi yarın keseceğiz mi, kesmeyeceğiz mi? Kessek kabul olacak mı, olmayacak mı? Ne dersiniz, ne yapalım?
1: Taksitle kurban kesmek caizdir. Çünkü kişi bu kurbanı satın almış oluyor. Parasını taksitle ediyor. Burada bir problem yok. Ama bu kimse kurban kesmeli midir? Kesmekle yükümlü müdür sorusuna geldiğimiz zaman eğer bir kimse nisap miktarına malik değil ve taksitle kurban kesmeye çalışıyorsa haddi zatında kurban kesmekle yükümlü değil bu kişi. Ona vacip değil çünkü. Ama buna rağmen hayır ben keseceğim diyorsa ki bazen bazı kuruluşlarda yani peşin ödemek isteyen insanlara bile bir kampanya yapabiliyorlar. Yani iki taksit, üç taksit falan görüyorum ben bazen yapabiliyorlar. Onlar biraz da kendilerini rahatlatmak için bu şekilde kurban kesebilirler.
0: Peki efendim, teşekkür ederiz. Ankara'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Bey, selamünaleyküm.
0: Teşekkür ederiz ve aleykümselam.
2: Sizin Mehmet hocamızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun, sağ olun.
2: Şimdi ben bu sene de kurban keseceğim nasip olursa.
0: Allah kabul etsin.
2: Nereye vereceğim diye liste yapıyorum kimlere vereyim diye.
0: Evet.
2: Aklıma komşum geldi. Geçen sohbet ediyorduk. Ben kurbanımı yurt dışına bağışlayacağım dedi. Allah kabul etsin dedim. Şimdi düşünüyorum acaba ona da bir pay versem mi diye işin içinden çıkamadım. Bir size sorayım dedim.
0: Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Sağlık afiyet diliyorum size Yusuf Bey. Allah'a emanet olun. Hocam zengin fakir, garip gureba, durumu iyi olan kötü olan, hatta inanan inanmayan, gayrimüslim komşularımız da olabilir. Kurban bayramı günlerinde onlarla olan münasebetimiz nasıl olmalı? Sadece et paylaşımı anlamında değil yani belki bir ilişkilerin artırılması anlamında da bayramda yapmamız gereken bazı şeyler olabilir.
1: Evet, güzel buyurdunuz. Bayramın olduğunu, yani Müslümanların bayramın olduğunu her halükarda onlara hissettirmemiz gerekiyor. Özellikle yurt dışında yaşıyorsak. Yani onlara kurban eti verebiliriz veya işte ne bileyim pişirmiş olduğumuz bir tas çorbayı onlara ikram edebiliriz. Bazen yaşantılar sözlerden daha çok tesirlidir. Müslüman kardeşlerimizin yurt dışındaki bazı davranışları gayrimüslimler üzerinde çok olumlu etkiler, tesirler meydana getiriyor. Ve onların Müslümanlara en azından sempati beslemesine vesile oluyor. Hatta bazen onların Müslüman olmalarına da vesile oluyor. Bayramı bu bakımdan bir fırsata çevirmeliyiz. Efendim davranışlarımıza bayram günlerinde daha çok dikkat etmeliyiz. Daha çok hani Ramazan'da nasıl sabırlı oluyorsak gerek trafikte hoşgörülü olalım. Kesinlikle. Daha çok birbirimize ki trafik bayramda daha çoktur, kilometreler falan oluyor. Efendim birbirimize daha nazik, daha hoşgörülü veya nasıl ki Ramazan'da birisi sana sataşırsa sen ona de ki ben oruçluyum. Bayram günlerinde de diyebiliriz. Birisi bize sataşırsa.
0: Ya bugün ki, bayram kardeşim.
1: Ya bugün bayram.
0: Değil mi?
1: Kardeşim bugün bayram. Seninle ben tartışmayacağım. Senin için de bayram, benim için de bayram. Bugün bayram günü ya falan gibi böyle. Biraz güler yüzle, tatlı dille söylersek o kişinin kalbi de yumuşamış olur. Bayram günü. Mesela en çok yanlış olan hususlardan bir tanesi yani benim kanaatime göre şudur. Bir insan bizimle bayramlaşmak istiyor ve bu kişi bizim annemiz olabilir, babamız olabilir veya bir yakınımız olabilir. Elini bize uzatıyor, elimizi öpmek istiyor. Biz ne yapıyoruz? Hayır, git, git, gelme. İstemiyorum. Neredeydin bu zamana kadar? Yapmayalım. Yapmayalım. Hiç olmazsa bunu bayram günü yapmayalım. Yani oradaki küçük çocuklara, torunlara, onlara da kötü örnek olmayalım. Yani gelmiş, oraya kadar gelmiş. Bir özür dilemek için gelmiş. Sadece bayram günleri için değil. Mesela rastlıyoruz hayatımızda adam umreye gidecek. Komşusuyla problemi var veya akrabasıyla problemi var. Helalleşmeye gidiyor. Gelmesin. Veya gidiyor, gelme kardeşim. Senden helalleşmiyorum.
0: Kime ne kazandırır?
1: Evet, ne kazandırır? Ya da hacca gidiyor, umreye gidiyor. Yani bunun gibi bu ne kazandıracak? Yani dünya kimseye kalmaz ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. 100 sene önce yaşayan bir akrabamızın adını biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. 100 sene sonra da kimse bizim adımızı bilmeyecek. Dünyada kötü olmaya gerek yok.
0: Eyvallah. Yusuf Bey'in sorusuna dönecek olursak hocam, o zaman bu et paylaşımı noktasında kesen kesmeyen evet. Kese verebilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani ister kessin kesmesin, yani bağış yapmış o netice itibariyle o kimseye biz kurban eti verebiliriz. İllaki hani daha muhtaçlar, daha fakirler varsa onları tercih etmeliyiz. Ama ona da versek, onun da gönlünü alsak o da bir erdemdir, fazilettir.
0: Eyvallah hocam. Sezen Hanım bir soru sormuş. Hayırlı bayramlar şimdiden kıymetli hocam. Sorum şu, karı koca iki kişi beraberce çalışıyorlar. İkisi de devlet memuru. Eğer ki aralarında senin param benim param gibi bir takım problemler çıkarsa bu acaba evlilikte bir boşanma sebebi sayılabilir mi? Dinen bu konuya ne dersiniz demiş.
1: Hayır, bu asla bir boşanma nedeni olamaz. Senin param benim param gibi. Burada aralarında bir ihtilaf var ise kadının, bir Müslüman bilmelidir ki, Müslüman bir erkek bilmelidir ki kadının kazanmış olduğu para kendisine aittir. Yani bunu kabul edeceğiz yani. Bunu kabul ettiğimiz zaman zaten bir problem çıkmayacak. Problem nerede çıkıyor? Diyor ki biz beraber çalışıyoruz, aynı evdeyiz, beraber çalışıyoruz. Neden parasını benden ayırıyor? Evet, ayırmasın. Ben de diyorum ayırmasın. Çünkü karı kocalar birlikte biriktirsinler, yardımlasınlar, birlikte araba alsınlar, birlikte çocuklarına yatırım yapsınlar, birlikte ev alsınlar. Değil mi? Bu yapabilirler. Ama bazen insanlar bakıyor ki efendim bu parayı elinde tuttuğu zaman israf ediyor, harcıyor. Değil mi? O takdirde ben birikim yapacağım diye veya ne bileyim hayatında bazı olumsuzluklar oluyorsa ben ayrı birikim yapmak istiyorum, ayrı yatırım yapmak istiyorum gibi. Ama erkek bunu yapamaz. Çoluk çocuğunun, eşinin nafakasından kısarak bunu yapamaz.
0: Çünkü onun bazı görev ve sorumlulukları,
1: tabii, sorumlulukları var. Ama diyelim ki hanımı bunu yapıyorsa nasihat edebilir ona. Ya böyle yapma etme diye, buna rağmen hanımı hayır, yani İslam hukukuna göre benim mülkiyet hakkım var ve ben paramı ayrı biriktirebilirim diyorsa o zaman ona da saygı duymalı. Zaten ailede sevgi saygı varsa hiç böyle bir problem olmaz. Bunlar sevgi saygının olmadığı zamanlarda oluyor. Bir seferinde bir hanımefendiye, bizim diyanetimizde çalışan bir hanımefendiye ben dedim ki siz dedim maaş aldığınız zaman nasıl hareket ediyorsunuz? Sizin dedim durumunuz, ailedeki tutumunuz, davranışınız nasıldır dediğim zaman bana çok güzel bir cevap verdi. Hocam dedi, benim kartım kocamdadır. Ben kaç lira maaş aldığımı bile bilmem dedi. Ne güzel. Mutlu bir şekilde bu, yaşıyorlar.
0: Bu öyle olsun diye söylediğimiz bir şey değil tabii. Bu.
1: Değil tabii, yani her ama zaman böyle olsun
0: muhabbete
1: değil.
0: Muhabbete vesile olsun.
1: Yani ben bunlar aralarındaki muhabbeti yani vurgulamak için bunu söyledim. Mesela bunun aksi de olabilir. Yani hanımda kart olabilir, maaş kartı, kocasının maaş kartı, kredi kartı. Nasıl olsa internette hepsini alabiliyor. Belki koca da aynı durumu yaşayabilir. Ben tek taraflı söylemiyorum. Yani ailede bu şekilde muhabbet olmalı diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu bir boşanma nedeni, bu tür şeyler bir boşanma nedeni değildir. Dinen bir boşanma nedeni değildir.
0: Eyvallah. İnşallah şu mübarek Arefe günü, bayram akşamı ve yarın idrak edeceğimiz bayram vesilesiyle bütün küslükler sona ersin. Hanımlar ve beyler arasında olan bu ufak dargınlıklar incir çekirdeğini doldurmayacak derecedeki büyük problemler çözülsün. Bayrama daha güzel bir şekilde uyanalım. Niyazımız budur. Sivas'tan Nurgül Hanım hattımızda. Nurgül Hanım, biraz beklettik sizi. Lütfen hakkınızı helal edin.
3: İyi akşamlar Furkan Bey. Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz.
3: Benim sorum, bu sene kurban için eşim kesecek. Ama fakat bir sene olacak Temmuz'da evlenelim. Benim mehirden altınlarım var.
0: Evet.
3: Bunun için benim de kurban kesmem gerekir mi? Bunu öğrenmek istiyorum.
0: Peki. Allah kabul etsin. Mutluluklar diliyoruz size. Cenab-ı Allah hem bu dünya hem ahiret yurdunda mutlu olmayı nasip etsin. Sivas'a selamlar. Çok yaygın ve karıştırılan bir şey. Zekat vereceğimiz zaman üzerinden bir yıl geçmesi gerekir gibi bir tarif yapıyorsunuz siz değerli hocalarımız. Kurbanda da bu var mı? Yani hocam henüz bir yıl olmadı. Temmuz ayında bir yıl olacak. Dolayısıyla ben de kurban keseceğim mi kesmeyeceğim mi bir tereddüt halinde Nurgül Hanım. Ne dersiniz?
1: Evet. Güzel bir noktaya işaret buyurdunuz. Zekat için nisaba ulaştıktan sonra bir yıl geçmesi gerekir ki kişinin zengin olduğu ortaya çıksın. Yani bir yıl sonra onun zekatını vermekle mükellef oluyor. Hı hı. Aynı değeri koruyorsa veya üzerindeyse. Ama kurban için bir yıl geçmesi şartı yoktur. Yani kurban günleri içerisinde, kurban kesme günleri içerisinde nisaba malik olan bir beyefendi veya hanımefendi, hangisi olursa olsun veya her ikisi, kurban kesmekle mükellef olur. Yani ben kurban günü, işte benim 82 gram altınım var, bir yıl bekleyeceğim ki öbür kurbana keseyim diye bir şey yok. O kurban bayramında bu kişiler kurban kesmekle mükellef olurlar.
0: Yani kesecekler.
1: Evet.
0: Allah kabul etsin. Evet efendim, şöyle bir sosyal medyayı, hayatın içinden bir soru. Cenk Bey diyor ki, muhterem hocam, futbol maçlarını bazen yurt dışındaki bir takım kanallar da yayınlıyor. Yani şifresiz olarak yayınlıyorlar aslında. İzleyiciler bu kanalları bulsalar ve ücretsiz bir şekilde o kanalları izleseler caiz olur mu?
1: Evet. Şimdi bu tür sorular gelince Yüce Kitabımızda bir ayeti kerime aklıma geliyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe in tübdelekum tesu'kum. Ey iman edenler, bir takım şeyleri sormayın. Eğer bunların cevabı size açıklanırsa sizi üzebilir.
0: Yani cevabı öğrendikten sonra kararımızı değiştirmek zorunda kalabiliriz.
1: Evet, şimdi bunlar, bu yayın kuruluşları para vererek bu yayın haklarını satın almışlar, değil mi?
0: Evet.
1: Gerek ülkemizde olsun, gerek yurt dışında olsun, yani yüklü miktarlarda para vererek bu yayın haklarını satın alıyorlar. Ve bunları yayınlıyorlar. Bu bir haktır tabii. Şimdi eğer bir kimse bu şifreleri kırarak veya herhangi bir şekilde nasıl ulaşıyorsa bunları izinsiz olarak izlerse kul hakkına girmiş olmaz mı? Girer.
0: Kesinlikle girer. O yüzden bu davranışı değiştirmek lazım. Hatice Hanım hattımızda efendim. Konya'ya gidiyoruz. Alo.
4: Efendim.
0: Hoş geldiniz. Alo. Hatice Hanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Furkan Hocam.
0: Buyurun efendim.
4: Hocamıza benim sorum olacaktı.
0: Buyurun.
4: Ben her gün kaza namazı kılmaya çalışıyorum.
0: Evet.
4: Bu kaza namazının ardından teşrik tekbiri getirmek gerekir mi?
0: Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Konya'ya selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Bu soruyu da yine teşrik tekbirlerini konuştuğumuz esnada aslında söylemiştik ama ihtiyaca binaen tekrar ederseniz seviniriz efendim.
1: Eğer bir kimse şayet teşrik günleri içerisinde bir namazı kazaya kalırsa ve bunu da o günler içerisinde kaza ederse onun bu tekbiri getirmesi gerekir. Ama teşrik günlerinden önce, yani Arefe gününden daha önceki bir zamanda namazı kazaya kalmışsa veya namazları kazaya kalmışsa ve bunları teşrik günleri içerisinde ben günlük kaza kılıyorum diye kılarsa onun bu tekbiri getirmesi gerekmez.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi yarın sabah namazdan sonra hocalarımız kürsülerde vaaz edecekler. Vaazın sonunda da Artık bu da klişeleşti.

0: Yılda iki defa kılındığı için unutulması mümkün deyip bir bayram namazı tarifi verecekler. Biz de hocamdan bir bayram namazı tarifi istesek, özellikle erkek izleyicilerimiz yarın bayram namazına gittiklerinde hata yapmadan bayram namazlarını kılabilmeleri için sizden bu tarifi dinleseler ne iyi olur aslında.
1: Evet. Hanefiler için ve Şafiler için ayrı ayrı bunu ben tarif etmek istiyorum. Önce Hanefiler için. Burada öncelikle kalp niyeti yeterlidir. Kalbe niyet etmemiz yeterlidir. Bayram namazı, kurban bayramı namazını kılmaya kalbe niyet etmemiz yeterlidir. Bunu dil ile herhangi bir şekilde ne şekilde ifade edersek edelim fark etmez. Yani niyet ettim Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya. Bazıları diyor ki üzerime vacip olan kurban bayramı namazını kılmaya. Bazıları tekbirleri de söylüyor sayısını, işte şu kadar tekbirle falan diyor. Bunların hepsi caizdir. Hepsini söyleyebilir. Çünkü asıl olan kalp niyetidir. Bu şekilde niyet eder. Hanefiler için diyorum. Allahu Ekber diye tekbirini alıyor. Ve Sübhaneke duasını okuyor. Sessizce herkes bunu okuyor.
0: Evet.
1: Sonra o Sübhaneke'yi okuyunca susacak. Üç defa tekbir sesi duyacak. Birinci tekbirde ellerini kaldırıyor. Allahu Ekber. Arasında Sübhanallah diyecek kadar.
0: Yana salıyor.
1: Yana salıyor. Sonra bir daha Allahu Ekber yana salıyor. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber elini bağlıyor. Göbeğinin altına bağlıyor. Ve
0: hocamız
1: susuyor.
0: Başlıyor okumaya.
1: Hoca efendi Euzü Besmele çekiyor. Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi okuyor. Rükû ve secdeleri yapıp ikinci rekata kalkıyor. Hoca orada Bismillah söylüyor. Cemaat söylemiyor Bismillah. Fatiha suresini okuyor ve Zamm-ı sureyi okuyor. Bu sefer dört defa bir tekbir sesi duyacaklar. Allahu Ekber yana salacak.
0: Yani bir, Zamm-ı sure okunduktan sonra evet, Zamm-ı sure tekrar tekbir alıyor hocamız.
1: Evet, dört defa tekbir sesi duyacaklar. Allahu Ekber birinci de yana salıyor şu şekilde. İki Allahu Ekber yana salıyor. Allahu Ekber üçüncü de yana salıyor. Dördüncü de yana salmıyor çünkü o rükû tekbiri. Allahu Ekber dördüncü sesini duyunca rüküye gidiyorlar. Ve böylece rükû ve secdeyi tamamlayıp namazını bitiriyorlar. Şafilerde ise bu tekbirler sayı olarak farklı. Onlar şöyle yapıyorlar. Yine aynı niyet ediyorlar. Bayram namazı kılmaya niyet ediyorlar. Tekbiri alıyorlar. Allahu Ekber. Bu şekilde alıyorlar. Efendim ondan sonra Sübhaneke yerine onlar başka bir dua okuyorlar. Ve Cehdü diye bir dua okuyorlar. Bu onlar imam okumaya başlamadan önce bu duayı okudu. Yedi defa tekbir alıyorlar. Yedi. Allahu Ekber. Her bir tekbir arasında efendim yine bir miktar bekliyorlar. Bu Sübhanallah diyecek kadar en azından bekliyorlar. Ve bu tekbirler bittikten sonra imam Euzü Besmele'yi çekiyor. Fatiha suresini okuyor ve Zamm-ı sureyi okuyor. Birinci rekatı bu şekilde kılıyorlar. İkinci rekata kalkarken daha imam henüz kıraata yani okumaya başlamadan kalkar kalkmaz beş defa tekbir alıyorlar bu sefer. Beş defa tekbirden sonra imam Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha ve Zamm-ı sureyi okuyor. Bu şekilde bayram namazını kılıyorlar.
0: Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin.
0: Zamanımız çok azaldı ama bu soruyu da sormadan yapamayacağım. Oldu ya bayram namazında bir hata yapıldı. Sehiv gerekiyor. Bayramda sehiv secdesi yapılır mı? Yoksa kaçırdık, kaza edelim, tekrar edelim falan gibi bir durum söz konusu.
1: Evet, çok güzel Furkan'cığım. Bu Furkan sorusu. Bayram namazı geniş katılımlı bir namaz olduğu için burada sehiv secdesi yapmasına gerek yok. Yanılırlar.
0: Bu soruları da soralım. Yarın kurban kesilecek. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken meseleler çok önemli. Yani burada bilen var, bilmeyen var, hayvancağıza zulmedenler var, onun canını acıtanlar var.

0: bu konuyla alakalı böyle biraz daha nasihatvari ne söylersiniz?
1: Öncelikle kurbanlık hayvan için nelere dikkat etmemiz lazım? Onu incitmeden, bıçağımız iyi bileylenmiş olarak, keskin bir bıçak ve mümkün mertebe diğer hayvanlardan uzak tutarak, ki toplu yerlerde pek bu mümkün olmuyor ama yine de mümkün mertebe uzak tutarak, hatta hani tek kesme imkanı varsa o şekilde yaparak, yani diğer hayvanları gördükleri zaman ister istemez onlar da etkileniyor bağırışlarından, tabii, can çekişlerinden. Kolay bir şey değil yani, zor bir şey. İnsan tabii acıyor, merhamet ediyor efendim kesilişlerine ve onları fazla çekmeden, fazla incitmeden, yani hayvandır değil, o kurbanlık bir hayvan. Başka hayvanlar da bizim için kıymetlidir. Yani hayvana eziyet, işkence olamaz, olmamalıdır. Kurban kesimi hayvana eziyet, işkence haline dönüştürülmemelidir. Onun için de bilen insanlar, profesyonel insanlar burada tercih edilmeli veya önceden profesyonel değilse bunu birkaç defa tatbikatını yapmalı. Yani çünkü bir ibadet yapacak. Mesela bir insan namaz kılmak isterse hiç kılmamış daha önceden, ne yapıyor? Öğrenmeye çalışıyor. Tabii. Değil mi? Tatbikatını yapıyor. Kesinlikle. Ne okuyacağım, ne yapacağım, nasıl yapacağım? Burada da böyle bir tatbikat yapsa iyi olur efendim.
0: Eyvallah hocam.
1: Keserken de kesinlikle öncelikle Allah rızası için samimiyetle bir kurbanını kesmeye niyet etmelidir. Ve Bismillahi Allahu Ekber, bu muhakkak şarttır. Yani Bismillahi sözü şarttır. Bismillahi Allahu Ekber. Keserken hayvanı kıbleye yatırarak efendim Bismillahi Allahu, öncesinde tabii dualar var yani kesmeden önce. Nedir? İşte tekbirler okuyoruz. Ve şu iki tane duayı okumak müstehaptır.
0: Nedir hocam?
1: Birisi,
0: kısaca alsak hemen.
1: Evet. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ حَن۪يفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Yüzümü gökleri ve yerleri yaratan Allah'a döndüm. Onun rızası için bunu kesiyorum. Ve ben bir hanif, hanifim yani Allah'ı bir kabul eden bir insanım ve ben müşriklerden değilim. İkincisi, قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُك۪ي veya اِنَّ صَلَاتِ'lerine başlayabilir. اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ Benim namazım, ibadetim, kurbanım, hayatım, ölümüm, hepsi Allah'a aittir. Hepsi Allah'ın elindedir. Ve onun bir ortağı yoktur. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Böyle söylemekle ve yaşamakla emrolundum. Ve en evvelül müslümin ve Müslümanların ilkiyim. Yani en önde olanlarından birisiyim demektir o. Şimdi bunu söyledikten sonra Bismillahi Allahu Ekber der. Hocam ben bunu bilmiyorum. Zaten ne dedik? Müstehaptır. Yani bilmek zorunda değilsin. Bilmeden de kurban kesilebilir. Ama eyvallah, besmelesiz kesilemez. Besmele ile kurbanını kesmelidir.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Sizin de bayramınızı Diyanet'e soralım ailesi adına tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki
1: bizim hocamızsınız. Ben de bütün ekip arkadaşlarımızın, sizin bütün ekip arkadaşlarımızın ve halkımızın bayramını tekrar tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanın, gözyaşının, hüznün, kederin bittiği, Müslümanların zulüm görmeyi bıraktığı bir bayram olması niyazıyla Cenab-ı Allah'a iltica ediyoruz. Kestiğimiz kurbanlar, keseceğimiz kurbanlar kurbiyetimize vesile olsun, kulluğumuzu ortaya çıkarmamıza vesile olsun. Rabbimiz bunları bizim için kolaylaştırsın ve kabul eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olur. Cenab-ı Allah hem kendi rızasına uygun işler yapmayı hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidebilmeyi hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

Dua Adabı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Resul-i Ekrem'in hayatına baktığımız zaman duanın onun hayatının her noktasını kuşattığını görürüz. Günlük hayatın akışı içerisinde duayı adeta vazgeçilmez bir unsur olarak gören Peygamberimiz, yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Hayatın her alanını dua ile zenginleştirir, ruhunu dua ile besler ve teskin ederdi. Dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açar, bazen de avuçlarını birleştirerek dua eder ve duası bitince ellerini mutlaka yüzüne sürerdi. Dualarını içtenlikle ve samimiyetle yapar, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Zira Allah Araf suresinde kullarından kendisine içten dua etmelerini istemiş ve Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez buyurmuştur. Bu yüzden Allah Resulü yüksek sesle dua etmekten hoşlanmaz, böyle yapanları uyarırdı. Ebu Musa el-Eş'ari'nin anlattığına göre Hayber'de yapılan seferden dönüşte böyle bir olay yaşanmıştı. Resulullah'la beraber olanlar Medine'ye yaklaştıklarında yüksek bir tepeye çıkınca yüksek sesle tekbir getirerek Allah'a tazimde bulunmuşlardı. Bunun üzerine Allah Resulü onlara şu nasihatte bulundu: Kendinize gelin, siz sağır olan ve burada bulunmayan bir Allah'a seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Özlü ve kapsamlı duaları tercih eden Resulullah, dua ederken kararlı davranır, 3 defa tekrar eder, Allah'tan bir şey istediği zaman 3 kere isterdi. Bu bağlamda ashabına şu tavsiyede bulunurdu. Sizden biri dua ettiğinde, Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz, yaptığı duaya karşılık hemen sonuç beklemez ama Rabbinin kendisini boş çevirmeyeceğini bilirdi. Bir keresinde, sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası kabul olur buyurmuş sahabe, ya Resulallah acele etmek nedir diye sorunca da dua ettim de kabul edildiğini görmedim der ve o anda vazgeçerek duayı bırakır cevabını vermişti. Resulullah'ın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere karşılığı ister bu dünyada verilsin ister ahirette verilsin, dua er ya da geç Allah katında karşılık bulacaktır. Dolayısıyla dua eden kişinin her şeye kadir olan Rabbine el açtığının farkında olması ve dilinden dökülen ya da gönlünden geçen cümleleri seçerek Rabbine yakışır bir biçimde dua etmesi gerekir. Bu hususta Allah Resulü, Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez tavsiyesinde bulunmuştur. Rabbimiz Bakara suresindeki kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar ayetiyle kendisine yönelen kulun duasını kabul edeceğini vaat etmektedir. Peygamberimiz de bu konuda şüphesiz Rabbiniz son derece haya ve kerem sahibidir. Kulu ona elini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder buyurmuştur. Araf suresinde böyle bir lütuf karşısında Rabbine dua eden insandan, azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a yönelmesi istenmiştir. Nitekim Yüce Allah bu şekilde dua eden müminin duasına önem vermekte, onun yalnız olmadığını, her türlü şartta durumunu bilen ve ona yakın olan bir Allah olduğunu hatırlatmaktadır.

Hazreti Peygamber Allah'a Esma-i Hüsna ile, yani onun güzel isimleriyle dua etmekten hoşlanırdı. Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," demiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El-Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur. Ayrıca Kur'an'da dua edilirken ahiretin unutulmaması gerektiği hatırlatılmaktadır. Bunun içindir ki Peygamberimiz, "Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru," diyerek hem bu dünya için hem de ahiret için dua ederdi. Bunların yanı sıra Peygamber Efendimiz, duada istenecek şeylerin meşru, olumlu ve anlamlı olmasına da özen göstermiş, bu nedenle Allah'ın duaları kabul edeceğini belirterek, günah işlemeyi hedefleyen veya akrabalık ilişkilerinin kesilmesini isteyen duaları istisna etmişti.

Sevgili Peygamberimiz duayı amin diyerek bitirmeye önem vermiş, sahabe de onun bu uygulamalarını devam ettirmiştir. Bu hususta Ebu Züheyr en-Nümeyri, topluluk içinde bir kişi dua ettiğinde duasını amin diye bitirmesini tavsiye etmiş, bunun sayfaya vurulan bir mühür gibi olduğunu söylemiş ve bu konuyla ilgili başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah'la birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine peygamber durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten biri "Ne ile mühürleyecek?" diye sorunca o "Amin ile, eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e soru soran kişi dua eden adama gidip "Ey filan, amin ile bitir ve müjdeye nail ol" dedi. İnsanın kendi kendine dua etmesi kadar başkalarından dua alması da önemlidir. Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e "Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir" tavsiyesinde bulunmuştur. Müslümanın din kardeşi için yaptığı dua hakkında da kişinin din kardeşi için gıyabında onun olmadığı yerde ettiği dua makbuldür. O kişinin başucunda duasına amin diyen bir melek bulunur. O kişi din kardeşine hayır dua ettikçe görevli melek amin, din kardeşin için istediğin hayrın misli senin için de olsun der buyurmuştur. Bu doğrultuda anne babanın çocuklarına yaptığı duayla misafirin ve yolcunun duaları da kabul olunacak dualar arasında zikredilmiştir. Diğer taraftan haksızlığa uğrayan insanların da bedduasından sakınmak gerekir. Zira Allah Resulü mazlumla Allah arasında duanın kabulüne mani olacak hiçbir perde yoktur buyurmuştur. Velhasıl insan hayatını duayla anlamlandırmalı, duasız bir hayatın Allah katında değeri olmadığını bilerek varlığına değer katmak, hayatını anlamlı kılmak ve Allah katında bir hoşnutluk bulmak için dua etmelidir. Yaptığı dua ise içten ve samimi olmalıdır. Gerçekleşeceğine, kabul edileceğine inanarak ısrarla Allah'a isteklerini arz etmeli, ancak duasının bir an önce gerçekleşmesi için acele etmemelidir. Kur'an'daki dua ayetleriyle ya da Selefi Salihinden nakledilen dualarla Rabbimize niyazlarda bulunmak mümkün olduğu gibi, içinden geldiğince kendi diliyle ve kendi hislerini ortaya koyarak dua etmek de mümkündür. En güzeli ise her işte olduğu gibi dua ederken de Peygamber Efendimiz'i örnek almak, onun öğrettiği dua adabına uyarak onun dilinden dökülen cümlelerle Allah'a yalvarmaktır ki, o bir duasında Rabbine şöyle yalvarır: "Allah'ım, günahımı, bilgisizliğimin sonucu olarak yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediklerimi ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin. Ve senin gücün her şeye yeter."

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında, sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır. Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Sahabilerden biri gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehvi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı: ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum."

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.''

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu. Hazreti Âişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ondan geriye ne kaldı?" buyurdu. "Sadece kürek kemiği kaldı," denilince "Şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. "Müflis kimdir bilir misiniz?" Ashabtan söz alan biri, "Bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir," dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır."

Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar, cezalandırması için yaka paça sevgili peygamberimizin huzuruna getirmişler ama peygamberimiz onu azarlamak yerine, "Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun?" diye sormuştur. Karnının aç olduğunu öğrendiğinde, "Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye" buyurarak ona doğruyu öğretmiş, hatta başını okşadıktan sonra, "Allah'ım, bu yavrunun karnını doyur" diye dua etmiştir.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz

sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Ebul Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
1: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah'a

Ellerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dinleyin, ayet şöyle: ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
2: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim, duymayan kalmasın.
3: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun.
4: Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
5: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
4: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
5: Sonra bir melek şöyle seslenir: ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Bu günler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim: her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
6: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
7: Neden bahsediyorsun sen?
6: Ablan Atike, 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
0: 43. Bölüm.
8: Mekke girişinde bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, kendi gömleğinin önünü ve arkasını yırtmıştı. Bu manzara felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Halk korku içinde toplandı.
9: Ne oluyor?
10: Kim bu feryat eden?
9: Ticaret kervanına mı bir şey oluyor?
10: Size neler oluyor?
11: Kureyşliler yetişin! Ticaret kervanınıza saldıracaklar!
9: Korktuğumuz şey başımıza mı geldi?
10: Bu nasıl olur?
9: Kim yapmış?
11: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
9: Derhal toparlanalım.
10: Bu kervanı kaybedemeyiz.
9: Hepimize ait mallar var onun içinde.
10: Muhammed'in eline geçerse bir daha onun önünü alamayız.
9: Bunu sen nereden öğrendin ey Zamzam? Emin misin?
12: Evet, size haber vermem ve yardım istemem için beni Ebu Süfyan gönderdi. Başımıza neler geldi bir bilseniz.
13: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
14: İster inan ister inanma. İki adamını sizi takip etmesi için bu tarafa gönderdi. Cüheyne kabilesinin reisi de onlara destek veriyor. Buradan haber gittiği anda tepenize binerler. Kendisinin de adamlarıyla bu civarda olduğunu sanıyorum.
13: Lanet olsun. Ben şu kadar adamla bu kervanı nasıl koruyabilirim? Zamzam, buraya gel.
12: Buyurun.
13: Derhal Kureyş'e git, bir orduyla bize destek olmaları gerektiğini söyle. Gece gündüz dinlenmeden yol al. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi olur.
12: Emredersiniz.
13: Develeri yükleyin. Hemen harekete geçiyoruz. Yönümüzü değiştiriyoruz. Sahili izleyen yolu takip edeceğiz. Acele edin.
8: Mekkeliler büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını anlamış, orduyu toplamaya başlamışlardı.
15: Her kabileden adam toplayalım. Gelemeyenler yerine birisini göndersin.
6: Senin gibi mi?
15: Asker olarak benden daha çok işe yarayacak birini gönderiyorum. Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
6: Ölümden korkmuyorsun yani.
15: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
6: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
16: Benim Ümeyye için bir hediyem var. Şu buhurdanlıktaki kokuyu ona süreceğiz. Çünkü o artık kadınlardan sayılır.
17: Senin de getirdiğin şeyin de Allah cezasını versin. Ben sağlık sorunlarım sebebiyle savaşa katılmayı istememiştim. Yerime adam gönderecektim. Kendime korkak dedirtmem. Ben de geliyorum.
18: Bu savaşa katılacak olanlardan isteyene deve, isteyene yiyecek, isteyene giyecek. Lat ve Uzay'a and olsun ki eğer Muhammed bu kervanı ele geçirirse belimizi doğrultamayız. O güçle üzerimize yürür.
17: Başımıza bundan büyük bir şey gelmemişti.
18: Kureyş tüm gücüyle bu belayı def etmeli ki bir daha cesaret edemesinler.
19: Yürüyün hadi, hadi.
8: Kureyş müşrikleri hazırlıkları 2-3 gün içinde bitirdiler. Zenginler mallarını harcamaktan çekinmediler. Fakir olanların silahlarını ve binitlerini temin ettiler. Sonunda 1000 kişilik güçlü bir ordu oluştu. Bu esnada Peygamberimiz Suriye-Mekke sahil şeridinde bulunan Bedir'e yöneldi. Bedir'de Ebu Süfyan'ın önünü kesmeyi planlıyordu. Burası iyi bir mola yeriydi. Ancak Kureyş'in kervanları korumak üzere bir orduyla yola çıktığı haberi geldi. Bu hep düşündükleri bir ihtimaldi ama artık gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberimiz arkadaşlarının ilerlemek ya da geri dönmek konusunda fikirlerini almak zorunda hissetti kendini. Muhacirlerden söz alan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sonuna kadar peygamberin yanında olduklarını söyledi. Ashab-ı kiramdan Mikdat ayağa kalkıp şöyle dedi.
20: Ey Allah'ın Resulü, Allah senden neyi yapmanı istiyorsa onu yap. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
8: Bu sözler peygamberimizi rahatlatsa da emin olamıyordu. Ensar kendisine Akabe'de biat ederken onlarla birlikte olduğu sürece güvenliğinden sorumlu olacaklarını, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarını söylemişlerdi. Ama verdikleri söz şu anda bulundukları durum içinde geçerli miydi? Resulullah herkese hitaben fakat Ensar'ı kastederek, "Ey insanlar, düşüncelerinizi söyleyin," dedi. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp şöyle dedi.
20: "Ey Allah'ın Resulü, öyle görünüyor ki bizi kastediyorsun. Sana inandık, bize söylediklerine iman ettik, bize getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. İşitip itaat ederek söz verdik. Bu sebeple ne istersen onu yap. Seninle beraberiz. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki sen bize şu denize dalın desen düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız. Umulur ki Allah senin gözlerine sükunet getirecek olan cesaretimizi gösterme fırsatı verir. Allah'ın rahmetiyle bize rehberlik et. Ne dersen emrine amadeyiz."
8: Peygamberimiz bu sözleri duyunca çok sevindi. Artık arkadaşlarının hepsinin yanında olduğundan emindi. "İleri," dedi. "Sevinin. Çünkü Yüce Allah bana bu iki şeyden birini vaat etti. Şimdiden düşmanın yüzü koyun yere serildiğini görür gibiyim." Müslümanların yaşanacak büyük bir savaşa hazırlıklı olmakla beraber, hala kervana baskın yaparak, ganimetlerle güçlenmiş bir şekilde Medine'ye varacaklarına dair ümitleri vardı. Peygamberimiz yaşlı bir adamdan edindiği bilgilerden, Kureyş ordusunun yakınlarda olduğu sonucunu çıkardı. Ve kuzenleri Ali, Zübeyir ve Sa'd'ı bazı sahabilerle birlikte Bedir kuyusunun civarına gönderdi. Onlar buradan bir kervanın geçip geçmediğine dair bilgi toplayacaklar.

0: uzaklardı. Kuyuda Kureyş için develerine su yükleyen iki adamla karşılaştılar ve bunları yakalayarak peygamberimize getirdiler. Bunların Ebu Süfyan'ın casusu olduğunu düşünüyorlardı.
1: Söyleyin, sizi kim gönderdi?
2: Biz ordunun sucularıyız. Su alıp gidecektik. Başka bir amacımız yoktu.
1: Yalan söylüyorsunuz.
2: Yemin ederim, yalan söylemiyorum.
3: Ya doğruyu söylersiniz ya da biz size doğruyu söyletiriz.
1: Ben şimdi size doğruyu söyletirim.
2: Hey, dur. Tamam. Ebu Süfyan'ın adamlarıyız. Yeter ki canımızı yakmayın.
0: Bu esnada olan biteni duyan peygamberimiz adamların yanına geldi. Ve onları doğru söyleyince dövdünüz, yalan söyleyince ise bıraktınız. Adamlar gerçekten Kureyş ordusundan geliyorlar dedi ve onları bizzat sorguya çekti. Kureyş'in nerede olduğu hakkında sorular sordu.
2: Ordu vadinin öbür yakasında, şu tepenin ardında.
0: Peygamberimiz kaç kişi olduklarını sordu.
2: Pek çok insan var.
0: Peygamberimiz bir günde kaç hayvan kesiyorsunuz diye sordu.
2: Bazı gün 10, bazı gün 9 hayvan kesiyoruz.
0: Peygamberimiz öyleyse 900 ya da 1000 kişiler dedi ve orduda kimlerin olduğunu sordu.
2: Utbe, Şeybe, Nadr, Nefel, Ebu Cehil, Ümeyye, Süheyl, bunlar benim gördüklerimden bazıları.
0: Peygamberimiz bu cevap üzerine ashabına Mekke ciğerparelerini sizin önünüze atmış dedi. Medinelilerin kervanına baskın yapacağını öğrenen Ebu Süfyan yolunu değiştirmiş ve artık güvende olduğuna emin olduğunda Kureyş'e haber göndermişti. Bu sırada ordu Bedir kuyularına yaklaşmıştı.
4: Uzaktan bir atlı yaklaşıyor. Size Ebu Süfyan'dan haber getirir. O şöyle diyor. Medine'den yola çıkan Muhammed'in kervana baskın yapacağını öğrendiğimde size yardım çağrısında bulundum. Etraftaki incelemelerim neticesinde yerlerini tespit ederek yolumu değiştirdim. Bir müddet sonra tamamen güvende olduğumuza kanaat getirdim. Siz develerinizi ve mallarınızı korumak için yola çıktınız ve Tanrı onları korudu. Bu sebeple savaşmanıza gerek kalmadı. Geri dönün.
5: O zaman dönelim. Savaşmaya gerek kalmadı.
6: Olur mu öyle şey? Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil. Sonra devesine bir bıçak sapladı. Bu darbeden çıkan kan tüm orduyu sardı. Onun isabet etmediği kimse kalmadı.
6: İşte Muttalip oğullarından bir peygamber daha. Kızınıza yetişilmiyor. Vallahi Bedir'e varıncaya kadar durmayacak. Orada 3 gün kalıp develer kesip ziyafetler çekeceğiz. İçkiler sebil olacak. Kadınlar bizi şarkılarıyla eğlendirecek. Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedir'e ileri!
0: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti. Bir gün ashabıyla birlikte otururken peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür: "Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar: "Kim bunlar ya Resulallah?" Allah Resulü şu açıklamayı yapar: "Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler." Allah Resulü bu sözlerinin ardından, "Haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir" ayetini okur.

Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

Resulullah kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla "Ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor" diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: "Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşündü.

0: düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
0: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar seni onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden

0: ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu: "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
3: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti. Peygamber Efendimiz, "Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa o da savaşmış gibi olur." buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.

hepsi boş. Bir an, masum görünen bir anda başlar boş şeylerde uğraş. Bir bakayım dersin, biraz oyalanayım, ne olacak iki kelam söz ettik. Ama fark edilmez ki oyalandıkça özden uzaklaşılır. Kalbin sesi kısılır, düşüncenin derinliği azalır. İnsan kendine ait olanı kaybettiğini çoğu zaman ancak durduğunda anlar. O duruş anı bir aynadır. Neyle meşgul olduğumuzu, neyi ihmal ettiğimizi gösterir. Boş şeyler, ruhun bahçesine düşen ama meyve vermeyen dallar gibidir. Ne gölge olur ne de serinlik. Kalbi yorar, zihni dağıtır, zamanı sessizce tüketir. İnsan fark etmeden iç dünyasını gürültüyle doldurur. Sonra da huzurun neden uzaklaştığını sorar. Oysa kalp gereksiz yükleri sevmez. Kalp sükunet ister. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz. Der ki, boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş olanı terk etmek hayattan kaçmak değil, hayatın özüne yaklaşmaktır. Her şeyi azaltmak değil mesele, anlamı çoğaltmaktır. Az ama derin, sade ama hakiki olanı seçmektir. Çünkü hayat sahici şeyler ister. Boş şeyleri bıraktıkça hafifler insan, zaman genişler, anlar berraklaşır, ne için yaşadığını, neye değer verdiğini yeniden hatırlar. Boş şeyler çekildikçe insanın yüreğinden anlam doldurur yerini ve anlam geldiğinde hayat artık sadece geçip giden bir vakit değil, üzerinde iz bırakan bir yol olur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır." Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum" buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a ve la tectemi'ul hıyanetu vel emanetu cemi'a.
1: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya,

0: dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim," dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı," buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz," buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk

0: bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Burası Diyanet

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur: Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor.

Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihat, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihat kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad el-lisani, eğitim öğretim, ilmi kültürel, el-cihad et-ta'limi, iktisadi, el-cihad el-mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyet'i ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihat kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar. Cihat ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. Aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. Ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu, cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi, hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması, ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince, Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir,
Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler, fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana, kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
0: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dost doğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı, yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
3: Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa Allah Yahudilere lanet etsin dedi. Daha sonra da Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur buyurdu.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir: İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vabisa diyor ki: Evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kendine danış ey Vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı: Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor: Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur: 3 şey öleni mezara kadar takip eder. 2'si geri döner, 1'i kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, ''Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu: ''Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: ''Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak, yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşeb anlatıyor. Ümmü Seleme'ye, ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
1: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله.
2: رضوان biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.''

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَكَمًا Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır, buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır, buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, elhas alel mekasib bab başlığı altında yer alan "Müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir." hadisinin ravisi diyor ki: "Biz bir meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, "Bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah'a hamdolsun," diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen "müttaki" kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, "Takva, hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır," derken, müfessir Beyzavi,

ne yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatırından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanı ile birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehleti şitâ-i ve sayf felya'budu rabbe hâzel beyt ellezî at'amahum min cû'in ve âmenahum min khavf. Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur, o seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi? Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbn-i Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

Ma fis semai ve huve semiul alim. İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.

0: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14.
0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.
1: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
0: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
0: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Peygamberi tutkun bir hizmetkar, Sefine. O gün 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7 deve yükü taşısaydım bile bana ağır gelmezdi. Bir yolculukta Resul-i Ekrem'in buyruğu üzerine yorulan bazı askerlerin eşyalarını sırtlayarak taşıyan Sefine'nin, Allah Resulü'nün emrini yerine getirmedeki heyecan ve gayretini gözler önüne seren sözlerdir bunlar. Fars asıllı olup Bedeviler arasında doğup büyüyen esmer tenli bir köleydi o. Peygamber Efendimiz'in hanımlarından Ümmü Seleme onu satın almış ve yaşamı boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet etmesi şartıyla azat etmiştir. Ümmü Seleme ile Hazreti Peygamber Hicret'in 4. yılı Şevval ayında evlendiklerine göre Sefine'nin Dar-ı Saadet'e girişi bu tarihten sonra olmalıdır. Efendisi Ümmü Seleme kendisini Resulullah'a hizmet şartıyla azat edince Sefine, "Sen bana bunu şart koşmamış olsaydın ben yine de ondan hiç ayrılmazdım." diyerek Hazreti Peygamber'e olan muhabbet ve bağlılığını ishar etmiştir. Sefine'nin asıl adı konusunda birbirinden farklı pek çok isim zikredilmiştir. Ruman, Mihran, Kays bunlardandır. Kendisinin anlattığına göre Hazreti Peygamber'le çıktıkları bir yolculukta bir vadiden geçerken yorulan bazı sahabilerin kılıç, zırh gibi bazı eşyalarını bir elbiseye sararak taşımış, onu bu halde gören Hazreti Peygamber çok miktarda eşyayı taşıyabildiğinden kendisini bir gemiye benzeterek "Sen ancak bir sefinesin, gemisin" demiştir. Sefine o günden sonra asıl ismini hiç kullanmamış, kendisinden ismi sorulduğunda "Resulullah Efendimiz beni Sefine olarak isimlendirdi. Bu isimden başkasını istemiyorum." diyerek cevap vermiştir. Belki de bu yüzdendir Cebrail'in Hazreti Peygamber'e gelip Sefine'yi cehennem ateşinden kurtuluşla müjdele etmesi. Peygamber emrine karşı muti, dostlarına karşı yardımsever ve topluma hadim oluşundandır Hazreti Peygamber'in "Allah seni ve evlatlarını şeytandan korusun" duasına mazhar olması. Sefine ehli Sufe'dendir. Abdurrahman, Ömer, Muhammed, Ziyad, Kesir adlarında oğullarından bahsedilmiş, künyesinin Ebu Abdirrahman veya Ebu'l-Bahderi olduğu belirtilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Mekke ile Taif arasındaki Batn-ı Nahle denilen bölgeye yerleşmiş ve Hicri 80 yılına kadar uzun bir hayat sürmüştür. Hicri 70 yılından sonra 78 yılında veya Haccac'ın valiliği döneminde vefat ettiği de söylenmiştir. Resulullah'ın yanı sıra Ümmü Seleme ve Hazreti Ali'den rivayette bulunmuş, kendisinden de oğulları Abdurrahman ve Ömer'le tabiundan bazı kimseler ilim almışlardır. Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunması sayesinde ona yakın isimlerden biri olan Sefine, bazı hatıralarını daha sonra anlatmıştır. Hazreti Peygamber'in sabah namazını kıldıktan sonra ashabına dönüp gece rüya görüp görmeyenleri sorduğu ve anlatılan rüyaları yorumladığı bilgisi onun naklettiklerinden biridir. Diğer rivayetlerinde Allah Resulü ile birlikte hubara kuşu etinden yediğini, Hazreti Peygamber'in yaklaşık 1 litre su ile abdest, 3,5 litre suyla da gusül aldığını anlatmış, Hazreti Peygamber'in düşmanın eline geçer endişesiyle düşman topraklarına Kur'an nüshalarıyla yolculuk yapmayı yasakladığını haber vermiştir. O aynı zamanda ittifakla mütevatir kabul edilen, "Benim adıma yalan uyduran kimse cehennemdeki yerini hazırlasın" hadisinin ravilerindendir. Onun rivayet ettiği bir diğer hadis şöyledir. Bir peygamber için tasvir gibi zevk veren şeylerle süslenmiş bir eve girmek uygun değildir. Ümmü Seleme'den naklettiği Allah Resulü'nün en son tavsiyelerinden birine dair rivayeti de zikre değerdir. Resul-i Ekrem bu tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. "Namaza dikkat edin, namaza. Bir de eliniz altında bulunan hizmetçilerinize."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
4: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fâtiras semâvâti vel ardi, âlimel gaybi ve şehâdeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبو أمامة الباهلي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün: "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik" dedik. Bunun üzerine Resulullah: "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz

ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: زيد بن أركمدان رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
4: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır: komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: تابعوندان Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
1: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

yoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayya alessalâh, hayya alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن أبو أوفى'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebubekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı 90 sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denize

0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz, bir gün sahabeye, hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle buyurdu. İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir. Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği

0: uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı, imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dinleyin. Ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
2: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
3: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun.
4: Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
5: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
4: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
5: Sonra bir melek şöyle.